Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor

dördüncü kasetim. Ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar.

seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

uyumak istemiyorum. Her uykumda seni rüyamda görüyorum. Salıyorum kendimi, hayallerini kuruyorum. Yalnızlık içerisinde bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım. Son anındayım.

Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa hep haram bana, hep yasak bana, hep günah bana. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna öldüğümü bilsin.

haklidir sanma. Yıllar ile yarışınca anlarsın. Ola ki aynaya bakıp aldanma, yüz hatları buruşunca anlarsın. Ömründen gün çalar bugün ve yarın, hazana dönüşür gülün gülüzarın. Hilal kaş altında göz kapakların, günden güne karışınca anlarsın. Ağrılar baş verir, sızılar dizin, siz çöker önüne puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlun ve kızın, eşin bile dağılınca anlarsın. Elinde avucunda yok ise malın, yad olur dostların sorulmaz halın. Toz toprak içinde saçın sakalın, biri birine karışınca anlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile, elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adın başı yorulunca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı beyli ağa.

Tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk türküsü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?

0: całym wyzwaniem. Dziękuję.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çimilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Burası Radyo Lider.

0: İzmir.
1: Anne, o elinde tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanmış ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günü. 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaram. Ve yorgan gibi örttü üstüme kar siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir siperde yalnız bırakan sevgi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağımı. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

düşecek insan mıydı? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

yaşayıp saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koyma.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güven.

0: kaynadığı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım,

kar yanığı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçek.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler için.

sigara içerken, yahut coplanırken, taslardım avlu da hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu sosyal mıymış, öğren.

de çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu.

bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı bahtiyar, suçu saz çalmakmış

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok. Sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı.

bağıramazsın ki. Efes güneşine cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa, oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa, oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin, döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

0: gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanamaksın.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

780-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğruca.

geçtim ama aşk lügatı yine tersten okundu ve anladım ki biz ayrılamayız.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de.

0: 0212-62-65-65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

gönülden gönüle. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkı sonrası da kardeşlerimin yeni ilave olan kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben 9'u çeyrek geçiyor kadar. Sonrasında her akşam zaten biliyorsunuz, yine de bilmeyen kardeşlerimiz olabilir diye her akşam aynı şeyleri tekrarlıyorum. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşacağım. Sonrasında Allah nasip ederse SMS mesajlarıyla devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Çay Tipi'nde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T-Tipi'nde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipi'nde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipi'nde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipi'nde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y-Tipi'nde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamun Aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran TC17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta değerli ve kıymetli dostum dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han, Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran TC17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han, Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolga Han, Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur. Kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız. Aslan Murat abim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T216'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan.

0: Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Airbags Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis Yaşar, Akköse Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli, Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teliman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose, boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih, Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can, Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Caltı Koğuş'tan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere Koğuş'un adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 Koğuş'tan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'una yatmakta olan Gümüşballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere Koğuş'un adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğriman yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıca farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktı, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 Koğuş'tan Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamun aleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan. Bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum. Zaman bir öncelik meselesidir. Herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda, gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, K
Kerem Kavlagan, Şakircan Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özüzdür, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.

Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya, Ahmet Kaya, Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Mus'un, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya, mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar.

0: sizleri. Seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an. Zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime. Ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaletli hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan göz göze geldiğim an şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi ben bir Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Can Bay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın. Benim için

0: Çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. Teviş C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere Reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özhuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım aslan abilerim Serhat Abşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostun, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Keyfe değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koçtan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuştan Şahin Bekten kıymetli ve...
2: Hemen şu sessizliğimizi normale çevirelim. Zaten son 10 dakikalık bir bölüm kaldı. Sonrasında bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden canlı canlı devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.
1: İsminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekler.
3: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Hambacı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, Reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı Can dayım, Murat Altında Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim, Hamza Turan bu derlere, Reis Harun Güven abimden, Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Urayç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuştan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Urayç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuştan Kan Demir Kıran, dostlarım dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsundan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: Koşalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Senyani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan Yanımışko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan değerli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen Çeyki Koğuşu'nan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 Koşulan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Çandoğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim, Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim, Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer, yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk, yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berk

Dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Koçman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın Doğanay. Ablam Başak İvak Ceviz Kıran. Ece Ulak'a yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Evet, tekrardan selamünaleyküm güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Hepinize sevgiler, selamlar. Kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştım. Şimdi WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar. Sonrasında kalan kayıt mesajlarımız var. Onları da aralarda paylaşacağım. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Evet, günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Bismillah. Murat abi, ben yeni senin aracının leteşte bulunan canımın Can Öz kardeşim. Canımın canı öz kardeşim gibi olan Aslan kardeşim Aytaş Titiz radyo başına. Kardeşim, seni çok seviyorum. Seni burada hasret ve özlemle bekliyorum. Her zaman yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Sanma ki unutuldun. Kan bağımız olmasa bile seninle can bağımız var. Ablan sana kurban olsun. Ayton, ben Yeliz seni çok seviyorum. Murat Şampınar, zalim şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin Murat abi. Ben Enis Coşkun, aleykümselam Enis kardeşim. Öncelikle Can kardeşim, Osman Karakalpak olmak üzere T3'te bulunan Aytaş Titiz, Mehmet Fatih Özışık, Birol Çiçek, beni tanıyıp seven kim varsa hepsine selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hemen şöyle bir sayfamızı indirelim. Selam abi, biz Elif ve Ebru Korkmaz haberini duyduk, çok üzüldük. Allah büyüktür, hiçbir zaman umudunu kaybetme. Seni seviyoruz. Hakan Ecevit. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, seninle tanışana kadar kanmaya asla inanmazdım. Yanlışlık var. Ama şimdi biliyorum ki seni hak etmek için geçmişte gerçekten müthiş bir şey yapmış olmalıyım. Her şey için teşekkür ederim aşkım. Ece Erdem'den Oy Gülüm şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Damla Avcı, Beyki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprakdağ, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi. Şakram B, ondan Buse Onay, aleykümselam Buse kardeşim. Derdilerim Çiçek Sakal, Duygu Der, Kübra Ülgen, Nilay.

Şener Pınar, Altınsoy, Mine Doğan, Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Uygar Donay'dan Oy Hasret şarkısı armağan olsun. Şakran B10 koğuşundan Serenay Karabaş radyo başına. Can kızım, bal kızım, o kadar çok özledim ki seni, yanımda olman için, kokunu almak için varımı yoğumu verirdim. Seni çok seviyorum canımdan, hem de çok, her şeyden çok seviyorum. Sabret annem, az kaldı. B10 koğuşuna selam, özellikle Serenay'ıma, Nazlı, Gizem ve Fadime ablalarıma da. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş. Aleyküm selam, sağ olun kardeşlerim. Sağ ol Serhat kardeşim, Celomen kardeşim. Kıymetliler Zıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz Melike'ye selam ve sevgilerimi iletiyorum ve Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz. Can Feza Çöl şarkısını çalar mısın? Canım abim Serhat'ım, seviliyorsun, kendine iyi bak kardeşin Derya. Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Şakran bir nolu B4'ten sarsılmazlar koğuşuna bulunan canım abim Serhat Bozdaş'a selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Abim Serhat, hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun senin güçlü duruşuna ve güzel kalbine olan inancımız hiç değişmez. Belki şu an aramızda mesafeler var ama gönlümüz her zaman senin yanında canım abim. Kendine çok iyi bak. Kadir'den Hakim Bey şarkısı sarsılmaz Serhat Bozdaş'a armağan olsun. Murat abi, ben nazar boyuna posuna kurban olduğum sevgilim Yiğitcan Yenici. Yıllar sürse de yokluğun her mevsim, her an, her gün seni bekliyor olacağım. Sen benim sabrımın sonundaki en güzel kavuşmamsın. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Yanında olamazsam bil ki arkandayım. Sen aşkın en güzellerini hak ediyorsun. Yani beni. Pazartesi gününü iple çekiyorum. Allah'a emanet ol canım. Murat abi, ben nazar, başta benim çılgın hanım ağam Canan Beydilli, aslan dostlarım Nuran Gökcan, İrem Erdemir gece sözüm. Boş verdik her şeyi, kıymet bilmeyen uzaktan izlesin. Bıraktık solan güller olsun, vazolar nasıl parlıyor ama. İyi yayınlar abicim, etkinden kralını tanımam şarkısı bu canlarıma armağan olsun. Sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Muğla'lı Emine Karagöz, sağ ol kız kardeşim. T1 B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Düşman toprakları gibi uzaksın şimdi bana. Ama ne kadar uzaktan baksam da kalbim her saniye yeniden vuruluyor sana. Gözlerin sanki bir savaş meydanı. Baktıkça vuruluyorum ama bu esaret bile seninle güzel. Kıvırcık Ali Gül tükendi, ben tükendim şarkısı eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Beni uyumadan ara, gülüşümü bozdur. Yine de satın alırım. Seninle yürüdüm o yolları, yeter ki o yolları yeniden seninle yürüyeceğimiz günlere çıksın. Emine Karagöz, Seçil Göçer, Merve Tunç ve daha ismini sayamadım tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Devran Kurçebe, Olgun Şimşek, Bak içimi Gör Beni şarkısı bir taneme Damla İçöz'e armağan olsun. Ben Selda Ergit, kadın kapalı C11'de canım kızım Merve Tunç radyo başına. Selvi boylum, canımın canı, ilk göz ağrım, seni çok seviyorum. Bu sevgim mezara kadar devam edecek. Seni çok seviyoruz, hepimiz çok iyiyiz. Tek umudumuz senin iyi olman ve en kısa sürede özgürlüğüne kavuşman. Ufuk Çalışkan'dan Unutmak istiyorum şarkısı canım kızım Merve Tunç'a armağan olsun. Seni çok seven annen Selda Ergit. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e, gözlerim yolda, kulağım sesli. Zaman geçiyor ama hasretin hiç azalmıyor, kalbimdesin her an. Dört duvar seni benden ayırdı ama sana olan sevgimi asla azaltmaz. Sensiz geçen her gün çok zor, gülüşünü, sesini çok özledim. Sağlıkla döneceğin günü bekliyorum Devran Kurça ve Ferhat Tunç. Sen ağlamayar şarkısı bir tane Damla İçöz'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleyküm selam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere, onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alp Boğa, Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Ciz, Hacıko Doğukan, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, adını geçiremedim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A22 koğuşundan Can Kaya. Aleyküm selam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alp Boğa, Namıder Serok, Yılmaz Baş, Namıder Civciv,
Mustafa, Melih Baş, Hacıko, Doğukan, Mali, Acar, Namıder, Cis, Azam.

Murat Aykut, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İsmini saymadım dost adı kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Bucak kırıklar F tipinde kalan canım babam. Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Bu gece çalacak bütün güzel şarkılar sana gelsin. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Bucak F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Sen benim en güzel tesadüfümsün. En büyük ödülümsün. Dünüm bugünümsün. Yarınımsın. Benim en güzel aşkımsın canım babam. Kızın Rengin. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basan oğlu, Onur İşler o gün daha tekin, Murat Yavuz Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoyun Heyecandan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle, biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben eski Çamlık'tan T2B2'de yatmakta olan Murat Yavuz, buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Çağlar Akalın, Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Hüsnü Sipçim, Alican Ölgenal, Furkan Aksu, Mete Aydın, Halil Karagöz, Gökhan Balcı, Fırat Moğlu, Ümit Alper, Fırıncı İbo, Murat Öngen, yanlışlık var sanki. Murat Öngenel'e diyelim selam olsun. Gece bir söz eğseydik çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı tercih ettik. Kardeşlerim, Hüsnü kardeşimizin soyadı doğru mu? Buradaki yazılış şekli Şipçim. Böyle yazılı, bilginiz olsun kardeşlerim. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kadar birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün Dağ Teken, Hüsnü Şipçim, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bavır. Evet, Zeki Bavır. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ediyorum. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz ve akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, hemen hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu TTP C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abi Murat Bahri kardeşim, Uğur Tezcan, Oktay Özdemir koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklemediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1 John 8 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abileri kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Sen canını sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşlarının selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. Unutma, her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Hacı Otman. Şakran T3'te yatmakta olan kader arkadaşlarım, başta Aydın Bayram dayım olmak üzere. Abilerin abisi Zeynel Çolak, Şeytan Sardal, Aykurt, Ceyhun Öcal, Berşan Polat, Eren Aras, Osman Kılıç, Hasan Bostancı, Mami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Amrah Doğan ve Ali Seydi İnik. Bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var. Şarkı sarman ediyorum saygılarımla. Ben Mengü Sever. Şakran T3 B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Kendine iyi bak. Ocağında benim de canım var. Dualarım ve kalbim seninle. Hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben Betül Sare. Şakran T3 B9 koğuşuna yatmakta olan Hacı Otman babama mesajım. Çabuk gel. Seni çok özlüyorum. Çok kalp gönderiyorum. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kız kardeşim. Şakran T3 A5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir, ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Aynı devam ediyor temizlik işleri. İnşallah bu sene bitirirsek sene tatil yapmaya geleceğiz birlikte. Bol bol dua et. Ben avukatla görüştüm, olumlu cevap verdi. Sorduğun soruya haberin olsun. T3 C5'teki ömrümün sahibi Aksel Varol.
elimizden geleni yapıyoruz. Hiç aklın kalmasın amca ile ilgili.

0: anlattığım konuyu takılma. Ben umursamıyorum artık. Baban zaten gereken cevabı verdi. Biz kendimize odaklanalım. Kimseye iyilik yaramıyor. Bunu her seferinde görüyorum. T3C5'teki bir tane Maxel var ol. Günler geçiyor ama sensiz çok eksik. Yarım kalır her şey. Her duamda senin adın var. Her hayalimde sen varsın. Mektupta yazdığım zikri okumayı unutma. O çok önemli. Her şey yolunda, aklın kalmasın. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran Cezaevi, T3B3 koğuşuna yatan Diyar Can'ı çok seviyorum. Herkes onu çok seviyor. Allah'ın izniyle çıkmasını bekliyoruz. Allah'ıma emanet olsun. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir'i. İki gözüm, kocam, ömrüm. Seni çok özlüyorum. Burnumda tütüyorsun. Ne olursa olsun, hangi şartta olursak olalım, kalbim ve dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. Az sabır kocam. Çok güzel günler bizi bekliyor. Gün gelecek, bu hasret bitecek ve yine sımsıkı sarılacağız. Seni seviyorum, seni bekliyorum. Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısını sana armağan ediyorum. Eşim Şahin Aslan Özdemir. Şahin Aslan Özdemir, İsa Aslan, Can Polat Özdemir, Aslan yeğenlerim en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Sizleri seviyorum. Nurselen Turgay. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan canıma can katan canım eşim. Huzur buldum, boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Canım prensesim, seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Murat abi ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın Kapalı'da yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun boncuk gözlüm. Aramıza giren demirler değil, sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özlüyorum, daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyük. Hemen jingle'ımızı da dinletelim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Koca adam, istediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içinde elini bırakmıştım yok benim. Hiç kimse eyvallahım yok da bir yiğidin sevdasına elhamdülillah demek nasipmiş, çok şükür seni sevdiren Rabbime. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, benim saniyeler içinde zıvanadan çıkıp etrafı ateşe verme potansiyelimi şefkatle izleyip üstüne haklısın canım az bile yaptın, benzin getireyim mi diyerek şahsi psikopatlığımı fonlayan o muazzam vizyonlu kocam. İkimizin aynı simülasyonda yan yana düşmesi evrenin geri kalan o düşük pikselli kitlesine verdiği en büyük cezayı. İyi ki biziz canım kocam, seni her şeyden çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ya Kurtuluşum, ben ilkokul mezunuyum kardeş. Böyle şeylerden anlamıyorum. Pikselli ne diyordu kız kardeşim? Simülasyonda. Lan şey okuma kadar var ya. Güzel bir şey yok ya. Ne yapayım, o da 6 yılda bitiririm. Bir sene de sınıfta kaldım. Ondan sonra yol verdiler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç. Aleykümselam İsmail kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy, Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Geceye kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karadığında elveda diyen haindir. Hayırlı akşamlar Murat abi, sana da sağ olasın İsmail kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdi kardeşim. Sağ ol Erdi'm. Koğuşumuzda kader birliği yaptığım başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza Gülsepen, Ufuk Polat Toroslu, Abo Yenince, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım, İsmail Altunda, Şehmus Altunda, Hasan Altunda, Dostum Aslan kardeşim Ekrem Birlik

Ertan Yılmaz abilerim, Şahçıyan Kurt, Azat Başa da bin selam olsun. Allah'a emanet olun. Vallahi erdi. Bak önümde yazıyor. Şimdi hatta Şahçıyan'ın bekliyordur. Murat abi anons etmedi diye. Şimdi öncelikle hemen kardeşlerimin selamlarına selamımızı gönderelim. Fuatcan Ayırtır yani Fışı. Fuat kardeşim, Fuatcan kardeşim. Eğer radyoyu ararsan yarın ya da bu akşam şarkı arasında, kayıt mesaj arasında. Sonrasında Zafer Mingan kardeşimin, Şahçıyan Kurt kardeşimin. Ondan sonra Azat Başak ve boksör Mahmut Aygün sevgili kardeşlerimin. Öncelikle tüm dostlarına, sevdiklerine çok çok selamları vardı. Hemen akabinde Şahçıyan Kurt, Serhat Yılmaz kardeşimizin de. Evet, ismi yanlış yazmadık değil mi? Neydi burada yazılı olan? Sertan Yılmaz. Evet, Sertan Yılmaz kardeşim ve Şahçıyan Kurt kardeşimin. B18'den Erdi Bilgiç ve Barış Uzunoğlu'na selamları vardı sevgili kardeşlerim. Üstümüzde selamları kalmasın. Zafer Mingan, Şahçıyan Kurt, Azat Başak ve boksör Mahmut Aygün kardeşleri. Ben de sizleri seviyorum. Selamınızı aldım Şahçıyan'dan. Allah razı olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun abi kardeşlerim. Vardı birkaç daha mesajımız var. Doğum günü ses kayıtları vardı. Kardeşlerim birazdan molaya girmeden bir kısmını paylaşacağım. Hemen onu da bir bakayım. Bir iki mesaj daha okuyayım. Ondan sonra ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçlüoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sen, Mert Çardan, Ömer Elmastaş, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyfan'dan Mopsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçlüoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mam Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykut, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eray Araz, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba. Bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Geceye söz selam olsun bu koğuşun adamlarına, demir ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Ben T3B9'da yatan Berşan Polat'ın amca kızı. Mektubunu aldım kuzenim. Sesini duymuş gibi oldum. Yazdıkların beni çok mutlu etti. Uzaklarda olsan da kalbimin hep bir köşesindesin. Güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Herkesin selamı var. Mektubunu şarkı eşliğinde okudum. Bu şarkı sana gelsin, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Ahmet Kaya Karayazı. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok, herkes iyi. Azat abi yarın yanına gelecek, kendi gelecek, durumu sana izah eder ama bir sıkıntı yok, merak etme. Herkes iyi, seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol, çok özledim seni. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak kardeşlerimiz Berdan Batın, Doğanay Yaşar, Doğanay İbrahim, Doğanay Başak İvak, Başak Ceviz Kıran. Evet, Başak Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe ve ismini unuttuğumuz, yazamadığımız tüm dostlarımıza da selam ederiz. Rabbim tez vakitte inşallah hepinizi ailelerinize kavuştursun. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Sağ olun kardeşlerim. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Kız ile geldik tatile, dün söylemiştim. Merak etme, kitapları aldım. Formayı da bıraktım sana. Oğlan da iyi, evde ders falan çalışıyor. Başka da bir şey yok. Görüşürüz, Allah'a emanet ol. Ben Burcu. Aliya Şakran cezaevinde yatmakta olan babam Hasan Çeşme ve kardeşlerim Okan ve Çağatay Çeşme için uygar. Donay'dan hasret şarkısını çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan biricik eşim bebeğim Işıl Bingöl'e sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Bu ayın 8'inde açık görüş var. Birol babayı görüşe bekliyorum kıymetlim.
Murat abi, ben T3 B17 koşulan Ümit Bingöl. Buradan sevdiğim eşim Işıl Bingöl ve aynı

0: Koğuş'ta bulundum dostlarım. Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Deniz Kuş, Ferit Alpay, Polat Gezgiç, Sercan Paşalılar, Mustafa Alpay, Abdullah Duman, İbrahim Bineker, Halil Donil, Altıntaş'a bin selam olsun. İyi akşamlar abi. Dostlarım için Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem çalarsan sevinirim. Hemen kardeşlerimizin ses kaydının bir kısmını paylaşayım. Neredeydi? Evet, burada hemen paylaşalım bir kısmını. Şöyle.
1: Herkese akşamlar. Ben de bir an oldudan eski Çamlıklı Fatih Boran. Benim için Can, yani Sarıcan'ın doğum günü olsun. Doğum günlerini içten dileklerimle kutlarım kardeşim. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerimle olmanı dilerim. Geceye Çınar Tepeli Ufdezcan dostumuz sözüyle bitiriyor. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkese samimi. Herkese iyi akşamlar. Ben eski Çamlıklı Fatih Boran.
2: Başla baba.
1: Ben de bir A16'dan Uğur Tezcan. Can kardeşim, iki gözüm Sarıcan, yani Oğuzdol'un doğum günü. Bugün doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bu gece çalan tüm şarkılar Sarıcan'a armağan olsun. Bir de ailede olan Ekrem Kahraman kardeşime bir selam olsun. Seviliyorsun Eko Can. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
2: Başla amca. Selamun aleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ben Mert Kahraman. Buradan değerlim olan Oğuz Tolun kardeşimin doğum gününü kutlarım. Tarifi olmayan mutluluğumu seninle paylaşırım kardeşim. Tüm cana aykırırım. Can kardeşim, yeni yaşın sana ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Seni seven dostun abin Mert Kahraman. Buradan kardeşim olan Ekrem Kahraman'a bir selam olsun. Yanında kardeşlik, dostluk, yarenlik yapan tüm A7 koğuşuna bir selam olsun. Buradan geçeye bir söz bırakmak gerekirse bu da bizden bir söz olsun. Karanlıkta koşanlar düşmeye mahkumdur. Şahlar, sultanlar düştü. Bu alem beyaz gömlek, leke kaldırmaz. Tüm sevenlerimize bir selam olsun. Kendinize iyi bakın. Bu gece çalan tüm şarkılar Oğuzoluk kardeşime armağanımdır. Hayırlı akşamlar Murat abi.
0: Sağ ol kardeşlerim. Sağ ol Mert kardeş.
3: Selam aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam.
3: Bugün Aslan abim, Oğuzoluk abimin doğum günü. Doğum günü işten dileklerine kutlarım. Seni seven kardeşim Can Polat Çikici Şankoleri. Tamam.
4: Selamünaleyküm. Ben T1 A16'dan Berkşahin. Benim için değerli Can Sarıcan, yani Oğuz Soluk'un doğum günü. En içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki yaşında sevdiklerim ve ailenle olmanı dilerim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın dostum. Seni seven Berkşahin. Ben T1 A16 koğuşundan Şemus Bayraktar. Mert Kahraman abimin değerlisi Oğuz Soluk, yani Sarıcan abimin doğum günü kutlarım. Yeni yaşını kutlarım, eski yaşını şutlarım. Allah o değerli kalbinde her ne gizliyorsan Rabbim sana onu nasip etsin. Kayda değer tüm dostlara bin selam olsun.
1: Selamun aleyküm. Ben T1 A16'dan Uğur Tezcan. Bugün benim için değerli olan Oğuz Tolun doğum günü. Doğum günün kutlu olsun biraderim. Bir dahaki doğum günün ailenle geçirmen dileğine Mert Kahraman kardeşime de bir selam olsun. Poça'da yatan amcam Hakkın Kahraman, ona da bir selam olsun. Herkesin gecesi güzel olsun. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkese samimi.
5: Ben T1 A16'dan Zekeriya Yiğitboz Bey, Aslan Mane Büyüğüm, Cankan abim, Oğuz Talık yani Sercan. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere. Seni seven kardeşim Zekeriya Yiğitboz Bey, Can Polat'ta kişiye de bir selam.
0: Kardeşlerim şimdilik bu kadar ama siz de farkındasınız ki seslerinizde baya sıkıntı var, kesintiler var. Burayla ilgili alakalı değil, bilginiz olsun. Sizin telefonlarınızla ilgili hemen onu da açıklamasını yapayım ki kardeşlerimin gönlü rahat olsun. Sonrasında bir kardeşimizin daha doğum günü var, onu da parçalı parçalı paylaşayım. Hangi koğuştaydı bakalım şimdi, yazıyor mu burada, yok, bakalım bir dinleyelim.
6: Aşkım, mis kokulum.
0: Bir dakika, bu hangi kardeşimizin? Neyse bir dinletelim inşallah. İsmi vardır orada.
6: Aşkım, mis kokulum, dünyam, iyi ki doğdun, iyi ki benim Mert'imsin. İyi ki bu

0: İzmir'e taşındım ve senin gibi bir adamla tanıştım. 5 yıldır hayatımı güzelleştirdin ve hala güzelleştirmeye devam ediyorsun. Bu ilk ve son ayrı geçirdiğimiz doğum günümüz. Biliyorum ki seneye bu zamanlar yanımda olacaksın. Birlikte pastanı bu saatlerde üflüyor olacağız. Seni çok seviyorum. Peri ve Zara da seni çok seviyorlar. Doğum gününü kutluyorlar. İyi ki onların babasısın. İyi ki benim eşim, her şeyimsin. İyi ki varsın bir tanem. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Ay yüzlüm benim.
1: Hemen geri şurada paylaşalım.
2: Babacığım, doğum günün kutlu olsun. Seni sevdiğimizi sakın unutma.
1: Abi bu ya, şunu dinletirken telefon çalıyor ya, başa alalım.
2: Babacığım, doğum günün kutlu olsun. Seni sevdiğimizi sakın unutma. Her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum yavrum benim.
3: Mert'im, kralım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Az kaldı kardeşim, dayan. Açık görüşünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
4: Canım Mert, nice sağlıklı güzel yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Yengen Sibel.
5: Canım bir tanecik yeğenim Mert'im. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice güzel yaşlara, nice güzel senelere teyzem. İnşallah bir dahaki doğum gününde yanımızda olursun teyzem. Tek dileğimiz bu. Gel buraya, sana bir sürü 1 milyonlar ayırdım. Geldiğinde hepsini sana vereceğim, tamam mı teyzem? Hadi öptüm, görüşürüz.
4: Bize karşıdan gülüyor.
6: Canım oğlum, İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, uzun ömürlü yaşlara. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum annem.
7: Söyle.
8: Mert, doğum günü kötü olsun canım benim. Biz senin arkasındayız. Ben sana kurban olsun. Sen niye bile girdin oğlum? Ben sana öpüyorum yarım benim. Doğum günü kötü olsun. Bebeğim, ciğerim, babam, benim aşkım, her şeyim benim. Sana kurban olacağım. İnşallah yakında çalıyor yarım.
5: Açtım hadi.
9: Ha, Mert, senin doğum günü kötü olsun oğlum. Ben deden Cemil. Allah seni kurtarsın oğlum. Biz seni çok seviyoruz. Hiç üzülme. Allah büyüktür. Bir gün çıkacaksın oğlum. Yine birlikte olacağız. Allah seninle olsun inşallah ya Rabbim. Tamam.
1: Evet Mert kardeşim. Geri kalan da inşallah. 12.30'a kadar ses kaydı olan kardeşlerim. Doğum günü olan kardeşlerim. Geri kalanlarınızı da ara ara paylaşacağım. 12-12.30'a kadar haberiniz olsun. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
10: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. İyi ki doğdun Mustafa Güçlü. Kıymetli dostumuz, güzel günlerde yeniden bir araya geleceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayallerini gerçekleştireceğin uzun senelere inşallah. Uzay, Pelin, Evren, Atlas, Tok. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1-17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen Abdos kardeşleri selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1-17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslandayım. Fırat Doğan, Ballıkuylu, Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazar, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahfuz şarkısı armağan eder, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru, aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracılığınıyla şarkıların kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Gördüğüm en güzel rüya senin oldun, duyduğum en derin sevgi senin eserin. Gördüğüm en güzel dünya senin gözlerin ve kurduğum en güzel hayal sensin, kalbimdesin canım benim. Sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten bir anda şarkısını armağan etmek istiyorum ve selam. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, aleyküm selam kız kardeşim. Menemen'de olan eşim Doktor Zeki Kaya. Zira benim yarınlarımla senden başka hayalim yok. Şimdilik sana sol yanımı sol yanına bırakmışım. Murat abi derdime Sinan Kartal'dan seni çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Abican ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da olan her anlamda ilk günkü gibi heyecan veren adam Doktor Zeki Kaya radyo başına. Sevgilim seni öyle çok seviyorum ve seveceğim ki son nefesime kadar aklımda da kalbimde de sen olacaksın. Bunu Allah da biliyor, kulunu da biliyor. Biz birbirimize öyle bağlıyız ki bu bağı çözmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Sana ilk günkü gibi aşık olan kadının Kürt kızı. Murat abi ben C8'den Ecem. Menemen'de olan bir tanem olan Orhan İşmarcı radyo başına. Her şeyim, hiç yaşamadığım duygumda hiç kuramadığım cümlelerimle seviyorum seni. Murat abi derdim Orhan'ıma sen benim en güzel tesadüfümsün şarkısı armağan olsun. Ben Menemen John 4'ten Hasan Berke Tunca yani Bayraklı'dan Maviş Murat abi kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci radyo başına. Gülçin ben senin mektubunun cevabını gönderdim ve sen bana radyodan ulaş demişsin. Sana bir çok kez ulaştım. Saklambaç mı oynuyoruz? Ulaşma imkanın varsa ulaşırsın. Ben buradayım. Gecen güzel olsun kendine. İyi bak veletten aşk sadece anlayana. B1'in en güzel kızı Gülçin'e armağan olsun. Ben Menemen John 4'ten Hasan Berke Tunca yani Bayraklı'dan Maviş. Murat abi cezaevinde dostum arkadaşım Gizem Orakçı girmiş. Cezaevine dostum arkadaşım Gizem Orakçı girmiş. Bir anons eder misin? Arkadaşları duyuyorsa eğer Bayraklı'dan Maviş'in selamları var. C6'da yatıyor. İyi yayınlar Murat Bingöl abim sağ olasın. Hasan Berke Tuncay kardeşim. Şarkıda yazmakta olan kalbim kadın. B15 koğuşundan Beste Karacan. Bu sana gelsin Bayro. Özlettin kendini canımın içi. Seni çok seviyorum. Yamaç'ı da öp, Betül de selam söyle. Betül'e dedi ki Bora'yı yazdırsın. Bora haykırış yazdırsın. Açık görüşe Bora'yı da getireceğim. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamlar Murat abi, aleyküm selam kız

0: kardeşim. Ben Şakran Koray Özme. Özür dilerim Koray.
1: Akşam kardeşim yazıyor ilk mesajı. İnşallah Koray duymamışsın da. Selamlar Murat abi, ben Şakran T3B9 koşuna yatmakta olan Koray Özmen. Aleyküm selam Koray. Kusura bakma. Benimle aynı kurumda bulunan C5 koşundaki kardeşim Mert Çulhan'ın doğum gününü kutluyorum. Nice senelere özgür günlerde görüşmek üzere dostum. Mert sen duy da Koray duymamış olsun Allah'tan. Şakran T3B9 koşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm seni görünce içimi huzur kapladı. Artık bizi yoran günler geride kalsın. Bundan sonrası sadece kavuşacağımız günlere dair hayallerimiz olsun. Seni çok seviyorum ve seni bekliyorum sevgilim. Bir gün bu hasret bitecek ve bu günlerin acısını mutluluğumuzla unutturacağız. O güne kadar Allah'ıma emanet ol eşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T2'den Muhammed Yüzbaş. 6 koğuşuna bulunan Diyarbakırlı dostum Doğanay Devrim ve Sökeli Keko dayımıza selam ederim. Güneş elbet bir gün bizim için de doğacak. Diyarbakırlı Doğanay Devrim'e Kenan Arslan'dan Gelir Gelir şarkısını armağan ediyorum. Şakran T2 A6 koğuştan Muhammed Yüzbaş'ın eşiyim. Şiir çok hoşuma gitti, onunla paylaşmak isterim. Cemal Süreya'nın dediği gibi, madem milyonlarca ihtimal varken rastladık birbirimize, kal böyle, değişme, gitme, bitme, yaşlan benimle, dur dinle. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar. Beni deveciden Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın? Baldan güzel gözlerine senin vurulmuşum. Sen benim Allah'tan sonra en kıymetlimsin, sana saygılarımı sunuyorum Murat abi. Senin ağzından bir güzel sevdim yanağı Gamze, bu şarkıyı okur musun Murat abi Ceylan'ıma? İnşallah dedim. İnşallah. Beni Deveci'den Ceylan Taşkınan'a, sana denizlerin 100 tane dalgasıyla sevgilerimi ilettim. Ceylan'ım nasılsın bir tanem? Sen iyi oldun mu? Allah'ın izniyle ben bir şeye sıkılmam. Allah'ım seni iyi eylesin. Akıllı karım benim. Murat abi sana zahmet. Bir güzel sevdim yana Gamze şarkısını senin ağzından Ceylan'ıma armağan eder misin Murat abi? Senden ilk defa bunu istiyorum abi. İnşallah. Tamam. Belki bugün olmaz çünkü dün söz verdiğimiz kardeşlerimizin vardı. İnşallah zaman olursa. Neydi o şarkılar? Bir anda sabret. Bir de bunu ilave ettik. Tamam benim. İnşallah söylemeye çalışırız. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bak Tülay annenden Gülten'i aratır açık görüş ne zaman diye. Hadi akıllı Ceylan'ım benim, seni her daim kıymetli, kıyamete kadar seven biri var. Senin uğruna canını verecek Veli Deveci var, alnından öpüyorum seni. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, anne nasılsın iyi misin? İnşallah iyisindir, Allah'ın izniyle her şey düzelecek, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, Ceylan Taşkıran'a, Asena Üner, Mediha Deveci, İsmet Deveci, Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Allah sizin yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Buse ben. 4.0'da bulunan yeğeni, yüreğimin sahibi Şakir Söylemez sen benim. Hayat nedir sorusuna cevabımsın. Vazgeçemedim diye nitelendirdiğimsin. Olmazsa olmaz dediklerimdensin. Tarifini yap dediklerinde lal oldum sevdamsın. İşten işe kanayan yaralarıma dermanımsın. Hiç uyanmak istemediğim rüyam en güzel hayalim. Tek gerçeğimsin abi kalbimin en güzel yerine. Tat durmuş adamım için Müslüm Gürses'ten gel bahtımın kar beyazlı şarkısı armağan olsun. Ben Buse 4.0'da bulunan kalbimin sahibi Şakir Söylemez. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana. Kıymetlime Yıldız Silve aklım hep sende şarkısı armağan olsun.

Murat abi, şakran kadın kapalı dolan, damla yesmesler, ben ablası yağmur yesmesler, canımın içi kalbim kardeşim biricim, seni seven ablan o güne sana da doğacak elbet, sen sıkma o güzel canını, bir tanem Allah'ıma emanet ol güzelim. Ben dibek başından yağmur yesmesler, buradan canım kardeşim damla yesmesler, canımın içi seni çok seviyorum, kendine dikkat et, bizi merak etme, bizler iyiyiz. Bir söz paylaşmak istiyorum Murat abi. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Canım kardeşim damla yesmezler. Şakranda yatan Ferhat Arslan. Ben sende buldum kendimi. Seviyorum seni. En çok da yüreğini. İyi ki benim hayatımdasın. Aklımda, kalbimdesin. Sevdiğim çocukluğum seni. Çok özlüyorum. Canım kocam Zuhal Arslan. Şakranda yatan sevgilin Ferhat Arslan. Kral, ben seni heves

gibi değil. Nasip gibi sevdim. O yüzden hiç acelem yok. Benimsin. En güzel günlere hep beraber birlikte gidelim. Sevgili eşim, seni çok severim. Güzel gözlüm. Şakran T4'te olan kral kocam Mehmet Kızıltepe. Cefasını ben çekiyorum. Sefasını da ben süreceğim. Bu yaşadığımız zorlukları unutup cenneti yaşatacağından hiç şüphem yok aslanım. Kavuşmamıza sayılı günler kaldı. 24 gün sonra Allah'ın izniyle yanımdasın. Yeniden değil, kaldığı yerden fazlasıyla devam edeceğiz. Şakran'ın aslanı Mehmet Kızıltepe. Şakran T4'te olan yakışıklı kocam Mehmet Kızıltepe. Ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız ama beraber yan yana oluruz. Yeter ki ellerimiz birbirinden ayrılmasın aşkım. Beni her gün yeniden kendine aşık etmenin sırrını bilmiyorum ama sanırım her şey senin o işten gülüşlerinle başlıyor. Aslanım, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol kalbim. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Canım kocam Atılgan, seni çok seviyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Sen gel, her şey daha güzel olacak. Seni seviyorum. Sibel Can'dan bilmesin o felek armağanın şu. Ben Şakran Kadın Kapalı, C8'den tahliye olan Burcu Güneş Şalan. Bugün bütün şarkılar Dilek Karakaya gelsin. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Nice mutlu yıllar. Rabbim gönlündeki muradını versin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününde seninle daha güzel yerlerde olacağız Allah'ın izniyle. Zorluklara meydan okuduğun bu yaşın özgürlüğe kavuştun ve sevdiklerinle kucaklaştın. Bir daha hiç ayrılmayacağın bir yıl olsun, nice mutlu beraber güzel senelere prensesim Dilek Karakaya. Murat abi kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı, C8'den tahliye olan Burcu Güneş Şalan. Sağ ol kardeşim. C8'de bulunan Mine Kit, ben radyo başına. Minem güzel yürekli, kalbi güzel, kendi güzel, yüzü güzel canım arkadaşım. Seni tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki tanımışım seni. Bırakmaya da pek niyetim yok güzel kalpli arkadaşım. Hayallerimiz var, hepsi geçecek, gerçek olacak Allah'ın izniyle. Gece bir söz, sizin tavrınız bana değmez ama benim duruşum size dokunur. Sizleri özlenen ve beklenensiniz. Allah'a emanet olun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, derli eşim Eyüp Uzun, radyo başına. Sevgilim, günler az kaldıkça daha da sabırsızlanıyorum. Sen gelince her şey çok daha güzel olacak. Benim diğer yarım, seni çok seviyorum. Bu derdim için İbrahim Tatlıses'ten Ayrılamam şarkısını çalar mısın Murat abim? Murat abim, ben Eyüp Uzun, değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kayınçom Kemal Bedo ve benimle aynı yerde kader ortaklığı eden can arkadaşlarım. Hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Aleyküm selam Eyüp, sağ ol kardeşim benim. Murat Bey, ben hemen T-Tipi Kapalı Cezaevi A8 Koğuşuna Yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına İbrahim Tatlıses'ten Neden şarkısı armağan olsun. Ben hemen T-Tipi Kapalı Cezaevi A8 Koğuşuna Yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına İbrahim Tatlıses'ten Dağlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T-2-14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şepaşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Farhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşrefpaşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşrefpaşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşrefpaşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A10 Koğuş'tan Şefikcan, yani Çapu. Aleykümselam Şefikcan kardeşim. Başta öz abim Ağırcan, Yıldızlı Muro, Azat Yavuz, Hasan Vurgun Koğuş'unda yoluna can oğlum Serkan Vurgun abim, Aslan kardeşim Efe, Arda Kutlay, Ali Berkin torun, Taylan Korkmaz T2'de bulunan aslanlarım Baran Alsaç, Berk Korkut, Menemen'de bulunan kardeşlerim Uğurcan Akdeniz'e kocaman selam ediyorum. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm, haddini bilmeyen herkese zulüm, ben T3A10'dan Şefikcan, kim vurduya gideceksin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Başta Serkan

Vurgun ve Ali Berkin olmak üzere Ataberk Atalay, Şefik Can ve korumamızda bulunan Gencer Atıcı, TB'de yatan Burak Dinçer, Uğurcan Tekin'e selamlar olsun. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım. Ondan sonra bir şarkı, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını. Çünkü bayağı var kayıt mesajları. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Kürtay'dan, kadın kapalı B11'de yatan benim aslan kardeşim Dilara Küle.

Sanat aslan ayağına kalkana kadar da seni çok seviyorum kardeşim, Allah'a emanet ol. Bu mesajda bir yanlışlık var kardeşlerim. Kadın kapalı B11 ve B1'de yatan benim aslan kızlarım Dilara, Küreş, Sevim, Küreş biziz. Merak etme, sizi çok seviyorum. Size kurban olurum. Benim duruşundan bir şey kaybetmeyen yürekli kızlarım, Allah'a emanet. Evet, bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şu mesajlarımızı şöyle sıralayalım. Takriben bir 15 dakika.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepeçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertip Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis ve aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan, Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engin Can Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz, Herkes Konuşur, Biz Yaparız, Fazla Söze Gerek Yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın, derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir. Bu canlara selamlarım bakidir. Aynı koğuşta bulundum. Değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulunduğum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Can Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torun oğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Birici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları yani. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulundum. Değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir, aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyaka'lı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için kelimelerin anlamsız kaldı. Kalp ritmimi ve hızlandıran kadın radyo başına. Buse'm. İyi ki dediklerimin arasındasın. Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı sana gelsin. Sana dostluk yapan kardeşlerim Hülya ve Güler'e de çok selamlar. Gece söz kula kulluk edilmez. Aslan gibi yaşayın. Ben Cengiz Özdemir.

Murat abi, ben T2 A1 koşulan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergel, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Görgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Benim şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koşulan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere, kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

Erhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şark sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen Cağaltı Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Akyıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cağaltı Koşun Etmak'ta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünde, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için yani. Dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Top.

Bulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef dost Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Can abi Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dile Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Hoyraz Sayacı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kadar birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Kocapınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3-0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hicamuti'den. Birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan, sevemedim kara gözlüm.
Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir. Farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş.

0: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Hemen düzeltilmiş bir mesaj. Biraz önce de Dilara Küleş adına okuduğumuz bir mesaj vardı ya. Kürt Aydın adına. Onu hemen Yeliz'i aradım. Yeliz'in sana çok selam var Dilara. Annenin yani. Çok çok selam var. Seni çok sevdiğini ve senin için çok dua ettiğini söyledi. Amin inşallah. Çünkü biliyorum bir yanlışlık var. Kimse de yanlış anlamasına mail vermeyelim diye hemen düzeltilmiş mesajı da paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abim. Az önce dinlediğim ve sana attığım mesajda bir yanlışlık olmuştu. Tekrardan sana yazmak istedim. Ben Aydın Bayram. B11'de yatan Dilara Güleş aslan kardeşim. Bizi merak etme, ben annenin yanındayım. Buralar bende, Allah'a emanet ol. Evet, düzeltilmiş düzgün doğru mesajımız da buydu. Dilara kardeşim haberin olsun. Çünkü biliyordum bir yanlışlık var. O yüzden anneni arama gereği duyduk. Meğerse onlar da zaten dinliyorlarmış radyo. Hemen düzeltilmiş hali. En azından kimse zan altında kalmasın. Kardeşimiz için de kimse yanlış anlaşma olmasın diye. Şimdi evet, nerede kalmıştık? Hemen şu sayfamızı da açalım. Murat abim, ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Aşk hocam, iki gözüm, hastaneye gittim, yarın sabah yine gideceğim kan verme. Merak etmeyin aslan kocam, seni çok seviyorum Uygar Donay. İlk göz ağrım armağan olsun. Not veri deveciden Ceylan Taşkıran'a, aşkım nasılsın, iyi misin, seni çok özledim, seni çok da seviyorum güzel karım. Veri deveciden Ceylan Taşkıran'a, Allah'a emanet ol karım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'te yatmakta bulunan Yalçın Sakız Çiçeği. Aleykümselam Yalçın abim. T1'de yatmakta bulunan Burak Timoçin aslan damadım ve kral kardeşim Mert Kahraman. Selamünaleyküm birader. Selamını aldık, sofranızı paylaştınız ve koğuş arkadaşlarınıza selam olsun aslan kardeşim. T4'te yatmak bulunan aslan oğlum Sedat Sakız Çiçeği'ne dilekçe yaptım kurumlar için. Kabul olup konuşuruz, kendine dikkat et. Koğuş arkadaşların abi ve kardeşlerine de selamlar olsun. Biraderim görüşürüz aslan oğlum. Ahmet Kaya Dağlar Bize Düz Olur şarkısı armağan olsun. Hemen ses kaydı var burada, onu da dinletelim bir bakalım. Evet, şöyle bir açalım. Evet, burada hemen şunu açalım, şunu şöyle bir kısalım.
1: 3. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Veli Çelenk. Buradan değerli abimin, canımın parçasının değerlisi

0: yengemin bugün doğum günü. Yenge doğum gününü kutlarım. Nice senelere inşallah abimle mutlu yarınlarınız olur. Seni çok seviyor. Ahmet Kaya'dan doğum günü parçası sana armağanımdır. Sevgilerimle Veli Çelenk.
1: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Devir Belçik'ten Fırat Çelenk. Bugün benim sevdiğim dileğimin doğum günü. Hayat bazen yanlış yerde, yanlış zamanda güzel sürprizler yapar insana. Ve tam o anlarda bir gün sen girdin hayatıma. Her gece uzun hayallere dalıyor gözlerim. Kalbim adını zikrediyor attıkça ve ben seninle düşüyorum her doğan yarına. İyi ki tanıdım, iyi ki varsın. Doğum gününü kutlarım sultanım. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerimle.
2: Aleykümselam kardeşlerim. Aleykümselam kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe'den Veli Deveci not. Aleykümselam sağlasın Veli kardeşim. Adalet var, terazi var, her şeyin bir vakti var. Herkes arkasına yaslansın. Adamlık mekanla değil duruşla izlenir. Gece bir söz bırakıyorum. Öyle güzel adım geçiyor ki kendimle gurur duyuyorum. Konuşun, konuşun, namım yürüsün. Bizi seven tüm dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Veli Kızıltepe gönlümün aslanı, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez. Sabreden gününü bekleyen özgürlüğünü görür. Gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğümüze kavuşuruz. En güzel yarınlara iki gözüm. Mahkemeler sadece bizi sorgular, bizi sadece Allah yargılar. Allah bize yeter. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım bir oğlum var. Benim canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindirler. Adını her andımda kalbime dua ettiren olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım. Unutma, senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin kıymetlime Hidayzer Düşlan, bu kente bir daha gel şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Sabrican kardeşim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz, tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım çok az kaldı, Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin, sen varsa yoksa bu alemde AİK özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. Murat abim, T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. İmran'ım çok az kaldı, Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin, sen varsa yoksa bu alemde AİK özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. T2B13 koğuşuna yatan eşim Orhan Mete. Hayatım, sensizlik her geçen gün daha zor gelmeye başladı. Hele de seni görememek, sarılamamak, kokunu içime çekememek. Ama Allah'ın izniyle en kısa sürede çıkıp geleceksin, kavuşacağız. Hayatım, seni çok seviyorum ve çok özledim. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. TKA20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan ağabeyim Bahattin Şengel, reisi mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan. Bayraklı'dan aslan dostum Doğukan Çevik, Torbal'dan değerli abim Sefa Alaz, Namıder Bozu. Mesut Yılmaz, can dostum Süleyman Akan, 4 nolda yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park. Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya. Murat abi, ben Çimentepe'den Memocan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan ömrüm Funda, kıyı Fundam, seni çok seviyorum. Her an her saniye aklımdasın, kurduğum en güzel hayalimsin, bu dünyadaki en güzel varlığımsın. Kimsenin gücü yetmez yerini almaya, seni bana veren Rabbime binlerce şükürler olsun. Sen orada, ben burada, olsam olmasam da bu sevgim bende asla bitmez. İyi geceler ömrüm. Murat abi, Fundam'a ve koğuş arkadaşlarına Kibariye'den Duman Duman çalarsan sevinirim.

Ben B7 koğuşundan Medine da. Buradan dostlara Mesra Gizlence, Eda Diker, Dilo Biter, armağan olsun bu şarkı Uygar Donay'dan geldi. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Ben B7 koğuşundan V nokta da. Buradan canımdan çok sevdiğim Medine Dağ ve arkadaşları Esra Gizlenci arkadaşları Esra Gizlenci, Dilo Biter, Eda Diker, armağan olsun bu şarkı. Umutsuzluğa kapılmayın, her gecenin bir sabahı vardır. Dışarıda özgür günlere inşallah. Medine kuşum, acı oğlu ihtiyacım var şarkısı

parmağın olsun. Serhat Küçük Foçalı, Serhat Küçük, Serhat dayıcım. Bülent yazmış, demiş ki abi benden Boğuş'a ve Serhat dayıya ve tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamını söyler misin diye yazmış. Bülent Dernek kardeşim, Serhat dayıcım, Mertcan Karayüz kardeşim ve koğuşunuzdaki tüm kardeşleri. Bülent kardeşimizin selamı üstünüzde kalmasın. Selamünaleyküm abim, aleyküm selam kardeşlerim. Foç Açık Cezaevi C blokta yatan aslan kardeşim Erol Akbay'a selam olsun. Bu cezalar bizi yıkmaz da çok kişiye dert olur. Aslan kardeşim seni seviyorum. Kendine iyi bakman dileğiyle kardeşin Yaren Tacar. Abim selamünaleyküm, aleyküm selam kız kardeşim. T1'de yatan eşim Şakircan Palite. Buradan bir mesajım var. Güzel gözlüm. Bugün konuşamadık, aklım bende kalmasın. Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Mükemmel bir gelecek için ağır bir geçmiş gerekir. Aslan da yatmaz kafeste, az kaldı. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam Ayhan abim. Buradan C12'den Mavi'ye. Mavi radyo başına mümkünse. Mavi, ablam Mehmet'i seni çok merak etmiş. Mehmet ablanda kalır, haberin olsun. Seni beklerken mümkünse ara, ne oldu diye. Sağ ol paşam, görüşürüz Ayhan abim. Kadın kafalı yatmakta olan güzel ablam Şima Coşkun. Nasılsın abla, iyisindir umarım. Seni çok özledik. Sakın kendini üzme, güçlü ol, kendine iyi bak. Seni çok seviyoruz, inşallah en yakın zamanda çıkacaksın. Yine eski günlerdeki gibi beraber güzel günler geçireceğiz. Senin o güzel gülüşünü, neşeni çok özledik. Seni hiçbir duamızdan eksik etmiyoruz. Allah sana güç sabır versin. Seni çok öptüm canım ablam. Allah'a emanet ol Eylül Güler. Kadın kapalı yatan Şiman Coşkun, nasılsın abla, umarım iyisindir. Seni çok özledik, en yakın zamanda çıkacaksın. Yine hep beraber olacağız inşallah. Sürekli sana dua ediyoruz, orada da hep mutlu ol. Hiçbir şey için üzülme, seni çok seviyoruz. Güzeller güzeli ablam Ekin Güler. Selamünaleyküm Murat abi, ben kadın kapalı yatan Betül Kurşun. Aleyküm selam Betül kardeşim. B15 koğuşunda Foç Açık Cezaevi B blokun adaletini sağlayan aslan kocam Berat Kurşun'a Hacı Koca'dan hadi çık gel şarkısı armağan ediyorum. Aslan kocam, aslanın eşi de aslandır. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onur Süz, Agit Ürey, Mehmet İnan, Fikret Dost, Batuhan Çinli. T3 C6 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Mert Güçer, yani Merdo. Devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gülfidan, Mehmet Kaymaz, yani Mişko Kadir, Özdemir Yasin, Türkmen İbrahim Aktaş, Abbas Gey, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün aslanlar, Seyda Perinçek'ten Derdo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C18'den. Ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarıma. Tayfun Demirdaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Karan, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özel Evirgen, Yusuf Nazlı, Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Deveci, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Murat abi, ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin Agit, Fırat Çergel, Açıkta Olan Sarım Mustom, Murat Varlı, Tamer Demirdaş, Aslan İnine Giren Parçalanmayı Gözde Alsın Hasan Yüksek, benden bu dostlara derlere Halil İbrahim Sofrası şarkısı çalar mısın abi, sana da selamlarımla var ol aslan abi. Murat Bingöl sağ olasın, aleyküm selam Hasan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4D5 koğuşundan Şakir Söylemez, nasılsın, iyisindir inşallah abim, beni sorarsan sesini duydukça iyi oluyorum abi. Aleyküm selam Şakir'im, sağ ol kardeşim benim, hep beraber iyi olalım. Kardeşim dostum Fatih Özışık, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve güzel, özgür günler getirsin inşallah. En kısa zamanda güzel günlere sevdiklerinle birlikte olursun. Yeni yaşın hayırlı olsun, özgürlüğünü getirsin sana inşallah. Dışarıda beraber güzel günlerimiz olacak.

Dostum, kardeşim Fatih Özışık. Murat abi, ben Yasin Karabalık. Çakran Karabalık. T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez. Dayarlı abim Reis Soner Taşoklu. Kardeşim Emir Fehlivanoğlu. Kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu. Sizlere kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Başka koğuşlarda yatan Emre Fehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan Kader erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abime, ismini sevmadım, tüm dostlarımıza da selam olsun. Not: ayrıca Fatih Özışık abime de buradan selam ediyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu yılların olsun. Özgür günlerde nice yıllara. Sizi seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Ali Aşakran T2C1'de yatmakta olan can dostum, aslan kardeşim Ahmet Güneş. Nasılsın dostum? İyisindir umarım. Buralar önce Allah'a, sonra bize emanet. Az daha sabır. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden daha iyi devam edeceğiz. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz Doğukan, Kara, Zafer Aslan, Sedat Altuna, size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Kardeşlerim, keyifleriniz iyidir umarım. Sabır kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden daha iyi şekilde devam edeceğiz. Bir isteğiniz, arzunuz olursa bana ulaşmanız yeterli. Rabbim kalbinize huzur versin. Allah gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Üçlol'da yatmakta olan Azat Kızıltepe. Aleykümselam Azat kardeşim. Yanımda olan amcam Veli Kızıltepe ve Çetin Kızıltepe. Bizi seven tüm dostlara selam olsun. Düşmanlarla işimiz yok. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüzüme karşı yüreği yetmeyen, arkamdan atan tutan için elimi dilimi de kirletmem, çünkü her zaman aslanın artıyla doyar çakallar. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, karısının aslanı. Yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yormaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değersin. Sen benim tek zaafımsın Azat'ım. Sen benim küçük yüreğimde yaşayan koskocaman sevginin sahibisin. Seni çok seviyorum aslan kocam. Ayak herkeste var, sen namınla yürü. Karizmatik kocam benim, reisim. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam kız kardeşim. Savaş arkadaş sevgilimiz biz. Her şey yolunda, aklın kalmasın. Erken kapatacağım dükkanı bugün. Hayatım biraz rahatsızım, inşallah sen iyisindir her şeyim. Çünkü ikimizden biri ne zaman hasta olsa diğerimiz de olur. Kendine çok iyi bak sevgilim, sen benim için çok değerlisin. Seni çok seviyorum, ömrümün geri kalanı Savaş'ım. Savaş arkadaş, yüzümü güldürmek için verdiğin emek, sana sırtımı yasladığımda hissettiğim güven, bazen alttan alışın, bazen bir bakışın bile tüm dünyamı güzelleştiriyor. İyi ki hayatındasın sen, bu kalbe çok yakıştın. Biz seninle mükemmeliz, her şeyim Savaş arkadaş. Etme sırtını başkasına emanet, en kralın içinde vardır bir nebze de olsa ihanet diyerek selamünaleyküm Murat abim. Ben Teviş'ten Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım canım kanım amca oğlum Emirhan Doğan. Onun kadar değerli olan Bahadır Yılmaz akabinde abilerim kardeşlerim Adnan Baysal Arda Kuvalı oğlu Ferit Kutlubey Kuruçeşme'den Emirhan Ceyhan Umut Kılıç, farklı kurumlarda olan Yusuf Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Kuruçay'dan Ali Ço, Semih Küleş ve Emrah Dağ. Bu derlere çok selam eder, özgürlük sofralarında Bismillah diyerek şereflenmek dileğiyle. Sıradaki şarkı önce sana, sonra bu derlere armağan ediyorum Murat abim. Sağ olasın, sağ olasın Medet kardeşime. Murat abim, ben Teviş'ten Medet Doğan. Reisim can babam, atam Murat Doğan. Murat Doğan'ın doğum gününü... Yanlışlık var mı? Murat Doğan'ın doğum günü. Doğum gününü en içten dualarımla kutlar, ellerinden öperim. Rabbim her daim seninle olsun babam. Allah yokluğunu göstermesin, ellerinden öperim reisim. Sen hep var ol. Seni seven oğlum Medet Doğan abim. Canım kanım Burak Doğan'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Burak Doğan. Aleykümselam Burak kardeşim. Reisim atam aslan babam Murat Doğan'ın doğum günü.
Miras sadece para değildir. Babanın itibarıdır. Sen itibarınla bize en büyük mirassın koca çınarım. Doğan doğum günün kutlu olsun.

0: yapamam. Allah yokluğunu göstermesin. Kardeşim Medet Doğan'a da selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Onur Süz. Biz bunu okuduk biraz önce Müslüm'ün. Evet okuduk. Niye tekrar? Doğru. Sayfa atlamadı. Doğru. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Aykurt. Gene Serdal'ım bak gene yanlışlık yazıyor. Yani bu kardeşimiz kimse vallahi yanlış yazıyor. Her akşam düzeltiyorum gene yanlış yazıyor. Serdal'ım. Şöyle diyelim. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt diyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşim benim. Kadın kapalıda olan kıymetlilerim Kardelen Aktaş ve Pınar Cuhalı. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kardelen annenin yanına geçtin. Gözün aydın. Çok sevindim. Bil ki şehit o abin daima yanında. Biz olduktan sonra kimse bizi yıkamaz. Sen benim canımsın. C4 koşun olan Sarım. Hanım A sen nasılsın? Kendinize iyi bakın. Sizi seven şehit o. Gece bir söz. Ölümden korkan yaşamın tadını alamaz. Cesaret esareti bozar. Murat abi ben 3 nolu B9'dan şehit o. Serdal Aykurt. Öncelikle koğuşumun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere dostlarım, kardeşlerim, balıkçı Özgün, Berşan Polat, Umut Arslan, Fevzi, Cihan Karadeniz. Yanlışlık var. Fevzican Karadeniz değil mi? Evet doğru Fevzican diyelim. Değerli dayım Hacı Osman ve kadın kapalıda olan benim kıymetlilerim canlarım Sarıpınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş, kardeşim Dilo Biter ve derlisi Ömer Demir Kolgu derlere bin selam olsun. Sizleri seven Şeyto Serdal. Kardeşlerim doğum günü mesajlarımızın kalan bölümlerinin bir kısmını paylaşalım hemen. Şunu da kısalım. Çok geçe bırakmayalım hemen burada kalmıştık. Evet. Şöyle bir paylaşalım hemen kardeşlerimizin. Şunu da açalım.
1: Abim Sarı Ustaoğlu'nun doğum günü. Canım abim doğum gününe enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşını özgür günlerde geçirmeye temenni ederim. Murat abi ben Mert Kahraman. Buradan Can kardeşim ve Can kardeşim olan Ekrem Kahraman ve Oğuz Soluk kardeşime ve babam Ali Kahraman'a ve burada tüm sevdiğim kardeşlerime Urtez Can, Fatih Baran, Can Polat Dikici, Dekman Poyraz Selci olarak hepsine bir şarkı armağan etmek istiyorum abi. Burada son sözü Tevfik kardeşime bıraktım. Murat Şampınar'dan engel parçası. Onları armağan ediyorum. Buyur Tevfik.

0: koğuşunda bulunan Sergen Temel, koğuşumuzda bulunan değerlimiz Oğuzoğlu'nun günü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. O zaman bizden Zuhşu Hava şarkısını armağan ediyorum. Ben Sergen Temel.
1: Selamünaleyküm. Ben Gündoğan Doğan. Can kardeşim olan Oğuzoğlu'nun buradan doğum gününü enişten dileklerimi kutlarım. İki gözüm seni seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet ol. Yeni yaşın mutluluk getirsin.
2: Ben Tevfik Ağa Altı'dan Burak Dimaş. Mert abimin değerlisi Oğuzoğlu. Yani Sercan abim. Doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde özgür olman dileğiyle. Allah eli ömürler nasip etsin. Gece Mert abimin deyimiyle dağlar önümüzde eğilirken kayalara minnet etmek yakışmaz bize.
3: Ben Tevfik Ağa Altı'dan Boran Görer. Can abim Oğuzoğlu'nun doğum günü. Doğum gününün enişten dileklerimle kutlar bir dahaki yaşını, yaşını sevdiklerimle kutlaman dileğiyle.
4: Evet, şimdilik bu kadar kardeşim. Hemen Mert kardeşimizin de bir kısım ses kaydını paylaşalım. Şöyle açalım.
5: Harun ve Esra'dan Mert Çulha'ya sevgilerle. Zorluklar insanı sınar ama bizim gibi dostluklar bu sınavı birlikte kazanır. Yüreğin gibi baht

0: da ak olsun. İyi ki doğdun koğuş arkadaşım. İyi ki varsın Mert.
1: Mert'in işte doğum günün kutlu olsun. Edoş'umuzda mutlu güzel yıllarınız olsun. Sürekli eşimi Edoş nerede diye derleyip durma. Edoş'la yeni görüntülü konuştum. Evde oturuyor, hiç merak etme. Canım eşim Aksel, seni de çok seviyorum bir tanem.
2: Mert, doğum günün kutlu olsun oğlum. Nice mutlu yıllara. Allah izin verirse yakında görüşeceğiz.
3: İyi ki doğdun Mert abi, benim Ece. Keşke dışarıda olsaydın ve şu an parti...
4: Niye bu sesler böyle?
3: Keşke dışarıda olsaydın... Keşke dışarıda olsaydın ve şu an parti...
4: Mert bir müsaade et abicim. Seslerde yine kesiklik var. Telefondan kaynaklı değil. Onlardan kaynaklı. Hemen bakalım. Şöyle bir düzeltelim. Evet.
3: İyi ki doğdun Mert abi, benim Ece. Keşke dışarıda olsaydın ve şu an partileseydik ama... Dışarıda olsaydın ve şu an partileseydik ama boş ver. Sen kesin yine bugün de çalışırdın. Yok abim çalışacağım bugün falan derdin. Ama olsun, seneye Kıbrıs'ta hatta bir kutlama yapalım. Sevgilim de, bu arada sevgi yaptım. O da doğum günü kutluyor. Seni çok öpüyoruz. Hadi görüşürüz, bay.
5: Alo, DJ Mert Çulha. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. 15-20 saniye konuşma hakkımız varmış. Bulgaristan'dayım, çalışıyorum, sıkıntı yok. Ocağın ilk haftası, ikinci haftası falan döneceğim. Güzel, eğlenceli çalışıyorum, sıkıntı yok. Hadi görüşürüz, bay bay. Kardeşim.
6: Mert teyzeciğim, doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara. İnşallah seneye doğum gününü hep beraber kutlarız. Kocaman öpüyorum.
7: Kanki doğum günün kutlu olsun. Biz senin her zaman yanındayız, seni bekliyoruz. İyi ki doğdun.
8: Selamun aleyküm kardeşim benim. Doğum gününe erişten dileklerini kutlarım. Duvarlar sadece betondandır. Dost yüreklere engel olmaz. Doğum günü kutlu olsun. En kısa zamanda dışarıda kutlamak dileğiyle. Aslan dostum DJ Mert Çulha. Beklenen ve özlenensin kral.
4: Mert kardeşim, diğer ses kayıtlarını da inşallah ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Sonrası kaldığımız yerden devam. Birlik kardeşler, Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben TK1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı, kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun gece. Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun gece bir söz. Eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şark sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde
Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi, Mahmet Güneş, Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sarcan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükçan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Da Şabim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, boz yakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı, Maras, Hale, Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzün, Berk Tuncay, Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale, Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta, kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı, Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı, Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner Deringöl, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta Öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim.
Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın, o zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar.

0: kaldığımız yerden devam. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezen'i tarifi mümkün değildir bazı aşkların. Yaşamalı insan, korkak kalbine inat yaşamalı. Sen benim içinden çıkmak istemedim, çıkmaz sokağımsın. Murat abi, Sezen'ime Sevinçek'ten Çıkmaz Sokak şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca abi dostum Enes Efe'nin derlisi Gülşah Kıra'da bin selam olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, dünyanın en güzel yeri sevdiğinin gözleridir. Senin gözlerin benim cenneti Murat abi. Sezen'ime Yıldız Silve'den ayrılamam. Gözlerinden çalarsan sevinirim. Not Sezen'im, gözlerinin dokunduğu her mekan benim memleketimdir. Sezen kardeş, Batuhan kardeşimin sana çok çok selamları var. Senin çok sevdiğini söylememizi rica etti. Hemen altındakini de okuyayım. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mert Kahraman, canım kıymetlim, kardeşim Eko Kahramanıma. Ahmet Şafak'tan Kardeşimsin Ulan şarkısını armağan ediyorum. Sonrasında Mert Kahraman kardeşimizin Fatih Bora kardeşimin de Kurtuluş Çakarlı'ya, Kurtuluş'um sana çok çok selamları vardır kardeşlerimizin. Üstümüzde kalmasın, hemen bu ses kaydını da dinletelim. Şunu kısalım.
1: Can karım yani Oğuz Tolu'nun doğum günü. Kardeşim, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Sarıcan, gözlerimden öperim. Senin seven dostum Batuhan Çalıkuşu.
2: Ben Tebir Anam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tebir Anam. Altı Koğuşundan Enes Efe. Buradan can dostum olan Oğuz Tolu'nun doğum gününü kutlarım. Kardeşim Oğuz'un kalbindeki tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Yeni yaşını sana özgürlüğünü getirmesini dilerim. Seni seven dostum Enes Efe.
0: Evet. Murat abi, ben kadın kapalı B13 koşulan Beray Gazi, kader birliği yaptım arkadaşlarım Ballıkuylu, Esma Gerdan Korola, Zerda Ok, Gizem Karadaş, Emine Güler, Sıla Yıldız, Gece Bir Söz, Karavana Reçel bugünlerde geçer, farklı koşta bulunan Gönül Balkan'a selam olsun. Sen kalk yerinden şarkı olarak da bunu çalarsan seviniriz Kral Murat abim. Estağfurullah kardeşlerim, estağfurullah. Hemen bakalım. T3C5 koğuşuna kalan birine gelsin. İyi ki doğdun. Keşke bazı şeyleri söylemek bu kadar zor olmasaydı. Yine de bugün nerede olursan ol, birinin güzel bir yaş geçirmeni tüm kalbiyle dilediğini bil. Nice yaşlara, böyle bir mesaj var T3C5'teki kardeşlerime. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Evrum, oltalarda unuttum tutsaklığım, düşüncelerde saklı özgürlüğüm, tetikte bekleyen öfkem var benim. Tüm sahte dostlarıma verilecek hesabım, geleceğe dair umutlarım var benim. Seni çok seviyorum aslan karım, sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, sen benim her şeyimsin, sen benim söylemeyen sözlerim, sen benim unutamadığım iliklerim, sen benim içmediğim, sen benim göz açıp kapadığım, gönül verip sevdiğim, alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat Ulu, Çamdibili Tayfun Geyik, Baba Safvet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Vardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan şerefiyle yatan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. İyi yayınlar abi. Ben Kardelen Aluşluoğlu.

0: Tuşnol'da yatan Mert Aluçluoğlu radyo başına. Sen benim en güzel tesadüfüm, en büyük sevgimsin. Mesafeler ne söylerse söylesin, benim kalbim hep seni seçiyor. Sana bugün özledim diyemeyeceğim. Çünkü bu kelime sana olan hislerimin yanında çok küçük kalıyor. Sen benim içimde bambaşka bir yerdesin. Mert'im, ömrüm, hayat bazen insanı sevdiğinden uzak tutuyor ama kalbi uzaklaştıramıyor. Benim kalbim hala senin yanında, adını kalbime yazmışım bir kere. Silmeye ne zaman ne de mesafe gücü yeter. Yeni yaşımda tek dileğim seninle eskisinden daha iyi olup yan yana olmak. Seni çok seviyorum. Hemen bir ses kaydı daha var. Onu da dinletelim kardeşlerimize. Şunu şöyle bir kısalım. Açalım şöyle bir sesini.
1: Öncelikle selamünaleyküm, ben Ayas Sayacı. T1 A16'da yatmakta olan Aslan abim Sarı Oğuz Toluk. Abim iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Koğuştaki tüm canlara, abilere selam olsun. Aslan abim Poyraz Sayacı.
2: Ben T1 A16'dan Dekman Poyraz Sayacı. Selamünaleyküm amcam Murat Bingöl. Bugün benim hem öz abim hem can abim olan Oğuz Toluk'un doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abi. Rabbim seni başımdan eksik etmesin. Doğum günü kutlu olsun. Teki dövlüm Aslan abim Sarıcan. Seni seven kardeşin Dekman Poyraz Sayacı.
0: Poyraz'ım aleyküm selam. Sağ olasın aslan parçası. Hemen bunu da atlattık. Şimdi şuraya bakalım. Ne kaldı geriye? Evet. Bunu da okuyalım hemen. Sayfamızı bir açalım. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teliman'ın annesiyim. Bugün hiç beklemediğim bir anda büyük bir mutluluk yaşadım. Demir parmaklıklar ardında olmasına rağmen oğlumdan gelen çiçek benim hayatımın en anlamlı çiçeği oldu. Varlığın yeter. Aslanoğlu, seni çok seven annen Nazlı Özdemir. Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlar'da şarkısı annenden sana armağan olsun. Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yaz Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayraksi, Yusuf İslam, Çetin Emirboğa selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avuçlarımızda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm can güzel abim Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoko. Aleykümselam Şiar kardeşim. Sağ olasın. Şakram 1 2 3 4 nolda yatmakta olan Baran Gerçek Namıder Bargıran, İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz Yiğit, Uzunay Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman, Okan Alpaslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah, Öncü Yoldaş, Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergün, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Fero, mesajın 5 dakika önce gelmiş. Saat kaç? 23.33 evet. 5 dakika öncesi gelmiş mesajların. Bilgin olsun, haberin olsun. Geç gönderiyorlar. Bizlik bir şey yok Fero. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tati Üsmet, Sait Sayın, Doğukan, Erdoğan Atalay, Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki farkında olmadığını sandığınız her şeyin farkındayım. İçiniz rahat olsun. Ne demişler? 40 gün gezersin, bir gün rasta... Bunda yanlışlık var. Ne? 40 gün gezersin kırda. Evet, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Ben Hatice Buse Yılmaz, Cengiz'den gelen mektuplar ve istekleri asla kabul etmiyorum. Benim sevdiğim yanında, umarım duyuyorsundur, asla bana yazma ve istek atma. Böyle bir mesaj gelmiş Hatice Buse Yılmaz kardeşimizden. Selam paşam, ben Koçer'e buradan çok şirin kardeşlere selam olsun. Melike abla sana da selam. Değerlerini, değerini bilen için düşmez, sadece bilmen haddine haddime eksik kalır paşam. Ahmet Kaya benim canlarıma

0: camlarıma koyduğum şarkı tüm kader mahkumlarına gelsin. Yanlışlık var, koşarım. Paşam ben koşarım. Bazen gece yatarken düşünüyorum. İyi ki bu adam var diye. Hayat öyle bir yer ki insan kalabalıkta bile yalnız kalabilir. Ama sen olduğun zaman yalnızlık dağılır. Bana kırıldığın zaman bile arkamdan konuşmadın. Beni yarı yolda bırakmadın. Sustuğum yerde ne demek istediğimi anladın. Murat sen benim can dostum, can arkadaşımsın. Seni seviyorum dostum. Yine duygulandım.
1: Bu mesajı sen bana mı yazdın şimdi? Allah için.
0: Dost yanmalı. Koçerim, dost yanmalı. Dostuna yanmalı. Dostunun derdine yanmalı. Öbür türlü dost sadece dört kelimeden ibaret. Biz öyle görmedik hayatımızda. Dost dediğimizde dostun derdine yananları dosttur. Dostum dediğinin yarasına merhem olandır dost. Derdine koşandır dost. Kavgasına koşandır dost. Arkana döndüğün zaman baktın sağında solunda yok, onlar boş işler. Koçarım. Evet, son hemen şu ses kayıtlarının bir kısmını da paylaşalım. Şakran Teşçi'ye 5 koşuna bulunan Mert Çulha radyo başına. Ben Eda, isimsiz değilim. Sana isimsiz mesajları gönderen her kimse o kutlayabilir bundan sonra doğum günlerini. Şimdi Mert kardeşim hemen ses kayıtlarını paylaşalım. Nerede kalmıştık? Hemen şu kayıtların bir kısmını da paylaşalım.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm
2: selam. Bir dolu da dikman boyuna sayıcı. Can abim, Çamlı bir oğuz doluk. Doğum günü kutlu olsun. Kıymetli abim, nice bizi sevene. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni ellerim, sevemem demeci bağır. Kardeşim dikman boyuna sayıcı. Abim Sarıcan oğuz doluk sözüyle bu geceyi bitiriyor. Camlar sarayda yaşıyorsunuz. Kimsenin penceresine taş atmayın. Onlar penceresiz, siz ise saraysız kalırsınız.
3: Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben T1 Ağlantı'dan Baran Aykut. Bugün Can abim Sarıoğuz Toluğ'un doğum günü. Canım abim doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşını özgür günlerde geçirmeni temenni ederim.
4: Selamünaleyküm Murat abim. Ben Mert Kahraman. Buradan Can kardeşim ve Can kardeşim olan Ekrem Kahraman ve Oğuz Toluk kardeşime ve babam Ali Kahraman'a ve burada tüm sevdiğim kardeşlerime Murtaz Can, Fatih Baran, Can Polat Dikici, Dekman Poyraz Selci olarak hepsine bir şarkı armağan etmek istiyorum abi.
0: Biz bunu dinlettik sanki Mert. Evet. Dinlettik
4: abi, mi? Abi buldum seni kayıtlarım.
0: Evet, bunları dinlettik biz. Bu ses kayıtlarını bir daha mı gelmiş? Tamam.
4: Koğuşumda bulunan Sergen Temel, koğuşumuzda bulunan değerlimiz Ozdoğun. Güneyden içten dileklerini de kutlarım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk getir. Ben Sergen Temel. Ben Gündoğan Doğan, Can kardeşim olan Oğuz Solun. Buradan doğum gününü enişten dileklerimi kutlarım. İki gözüm, seni seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet ol, yeni yaşın mutluluk getirsin.
5: Ben T1 Ağlantı'dan Burak Dimaş. Mert abimin değerlisi Oğuz Solun, yani Sercan abim. Doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum günü özgür olmam dileğiyle. Allah'a el ömürler nasip etsin. Gece Mert abimin deyimiyle dağlar önümüzde gelirken kayalara minnet etmek yakışmaz bize.
6: Ben T1 Ağlantı'dan Boran Görev. Can abim Oğuz Toluğ'un doğum günü. Doğum gününün enişten dileklerimle kutlar, bir dakika yaşını sevdiklerimle kutlaman dileğiyle.
0: Evet. Bu da bitti. Seslerinizde yalnız sıkıntı var kardeşlerim. Bilginiz olsun. Bizlik bir şey değil. Şimdi Mert kardeşim, senin de kalan mesajların ses kayıtlarını paylaşayım. Sonrasında kayıt mesajlarımızı da paylaşacağız. Sonrasında standart koğuş mesajlarıyla WhatsApp'ımızı bitireceğiz kardeşlerim. SMS mesajlarına geçeceğiz. Hemen kaldığımız yerden devam.
7: Mert oğlum selamünaleyküm kardeşim. Öz ben nasılsın, iyisindir inşallah. Doğum günümmüş herhalde. Doğum günün kutlu olsun aslan dostum. Güzel günlere inşallah. Allah tez zamanda kavuşturmayı nasip eylesin. Seni seviyorum, özledim kardeşim. Keyfin, sağlığın umarım yerindedir. Bizler de sana duacıyız. Yanındayız. haberlerini bekliyoruz. Allah tez zamanda kavuştursun kardeşim, tekrardan nice senelere, hatta birlikte beraber nice senelere gözünün arkada kalmasın kardeşim. Şu şekilde yani. Mertom kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Yan yana olmasak da gönüllerimiz her zaman bir. Benim Ferhat, kendine iyi bak, kal sağlıcakla kardeşim. İyi ki varsın.
8: Aslan kardeşim Mert, ben İbrahim Acar. Nice senelere at günün kutlu olsun inşallah. Seni seven kardeşin İbrahim Acar.
9: Teyzemin bana en güzel hediyesi. Canım Mert'im, canım kuzenim, iyi ki doğdun. Yeni yaşından şey gönlünce olsun ablacığım. Daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle. Bu doğum gününde yanında olamasak da yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dışarı çıktığında daha güzellerini yapacağız inşallah. Seni çok ama çok seven kocaman bir ailem var. İyi ki doğdun bir tanem. Seni çok seviyorum.
10: Canım Mert kuşum, iyi ki doğdun. İyi ki varsın, seni çok özledik. Umarım bir an önce gelirsin, orada çok iyisindir. Seni çok ama çok seviyorum.
0: Evet, yarım gelmiş bir ses kaydı. Şimdi kayıt bir şarkı, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın son bölümünü paylaşacağım. Sonrasında koğuş mesajlarına geçeceğim. WhatsApp'ımızı sonlandıracağız. Tüm kardeşlerimin ses kayıtları bu kadardı. Paylaştım hepsi. Yani bize ulaşan tüm ses kayıtlarını paylaşmış olduk. Şimdi bir şarkı, bir şarkıdan sonra. Evet, şunu da şöyle bir ayarlayalım. Bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimizin son kayıt mesajlarını da paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Birlik kardeşler, Ekran Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekran Birlik.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız.

olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 koğuştan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara, Aç Hasan, Çömlek, Halil İbrahim, Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner, Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere. Aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım değerli dostlarım. Mami Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş, Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali,
Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere. Gedizli Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Şimdi koğuş mesajlarımızı hemen paylaşalım. WhatsApp'ımızı kapatalım. Sonrasında SMS'e geçelim. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 koğuştan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir. Kardeşlerime Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elman, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şeref Yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça umut, korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koçtan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir. Kardeşlerime Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz. Yukarı mahalleden Bozu. Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığınla kader birliği yaptım. Escobar abim Fırat Gezgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu. Dost abi kardeşlerim. Berdan Doğanay. Cavit Kıran. Hasan Kula. Akın Dal. Cio Yaşar Doğanay. Dede Emer. Mustafa Doğan. Eren Dinçer. Dedelerimiz Zeki İbro. Yusuf Asi Gece. Bir söz madem çok cesursun. Söyle bir yanlış anlayın. Keşfilov'dan. Gidersin araya şarkısı gece armağan olsun Murat abim sana da iyi yayınlar kolay gelsin sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den ben Bozo Yusuf Uçan Kuş bulundum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık Yusuf Kaymaz Mehmet Ali Alak Hacıko Mehmet Nurullah Tar Mikey Alican Yaşar Mehmet ve Ferhat Yıldırım Erdoğan Şahin Furkan ve Ferdi Devrim Ferdi Bingöl İbrahim Can Erdoğan Ulaş Tekmanlı bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Yusuf Kayhan aynı kampüste bulunan dostlarım. Sedat Altun, Müfit Çandürger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun bu derlere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum. Her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır. Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisine Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben Birnoğlu, B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım. Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berke kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostlarım, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız not. Bir sen varsın aklımda bir de senin.

Ne olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakranti 2016 koşuna atan Baran Gerçek ve kadar arkadaştan Ahmet Kaya'dan. Buradan günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak saygıdar abim İbrahim Dündar Mert Saatli. Yiğit Altınel Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Doğru Özden Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimi Şakran kadın kapalıda bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederiz. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadarsın. Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yedar şarkısı tüm dost kardeşlere gelsin Mert Tuğrul. Murat kardeşim ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Azat Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ederim Müslüm Gürses'ten o sevgi sensin şarkısına armağan ediyorum İbrahim Dündar. Ben 3 nolu A13 koşuna Mustafa Turan yani Mute. Kadın kapalıda kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetliğim geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarihi yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuşuna Mustafa Turan yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran, Koç Açık cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen ve beklenensin. Benden tüm dostlara Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurum ve farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azıcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özgürt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Ben T1B17'den Furkan Günebakan. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere. Aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit Buca, Gidizli Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere, amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere. İsmi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Berkant Özcan, Gurur Sönmez, Serdar Özcan, Ümit Akbayırlı, Rüzgar Gözen, Barış Turan, Göksel Yağcı, Asil Çalışkan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakide. Sizlerle özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gece bir söz de ben bırakayım abi. Bil, anlatma, gör, sorma. Hisset, belletme, yut ama asla unutma. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Batuhan kardeşim. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Yula, Emirhan Akdeniz, Burak Karabaş, Okan Tekinay, Can Aslan, Hüseyin Turan, İsa Aslan, Apo İlba. İsmini sayamadım. Tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Sizi canından çok seven Batuhan Üçdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Düşmüşüm Bir Çukura şarkısını armağan ediyorum.
Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı Mehmet

Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap, Yentüz, Yusuf İslam, Dilek, Burak Reis, Yakut Taner, Öz Çaki, Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay'a bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değer, sen de benim için o kadar değerlisin, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun, gözlerinde tutuklu kaldım Neşe Kaynam, Yıldız Silve, aklım hep sende armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Tevhidci 10 koğuşuna atan abilerim ve kardeşlerim olan Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Necop Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma Seyfi Doğan Aydan, Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı sadece tozdur, Allah'a emanet. Abi selamlar. Aleykümselam Okan kardeşim. Selamünaleyküm, ben T3C10'dan Serkan Yıldız. Aleykümselam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Aslan, Mert Demir Hatkaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı İbrahim Kaya, Mert Darin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma selam ediyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteyeyim Hecerden, hücreme güneş doğmuyor, çalar mısın bu canlara armağan olsun, selamet be. Bakalım var mı başka? Evet, bunu okuyalım. Ben kadın A5 koğuştan Yasemin Başaran Özkurt. Sizin aracılığınızla Menemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt'a olmaz dediğim oldu. Sen de gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum canım kocam. Semih Çek'ten Kutupta Yaz gibi şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahat resimci, Candan Ötem'in kıymetlisi Muhammed Emin Alınca kardeşimin, benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun değerlisi Burak Karabaş, selam ediyorum. Tüm şarkılar değerlilerime, yok, tüm şarkılar değerlilerime armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt, Burak Karabaş'ın değerlisi olan Seda Canbaz, bu güzel anlamlı sözler onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun kıymetlilerimiz. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin. Ayrıca Esen Çalışkan, Nezahat Demir, Nezahat resimci Dilara Pekcan'a selam eder. Bakalım var mı başka? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koğuşundan Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Senin aracınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın Kapalı'da eşim Bahar Öztanık'a, farklı kurumlardaki oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztan'a, Hamit Ziya ve Özgür Eriçek, bir nolda yeğenlerim Burak ve Yusuf Ceylan ile Muzaffer Şahan, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e, farklı kurumlardaki babam Ayhan Ok, Oktay Ok ve Şahin Tike, tüm bu canlara özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Bu arada yeğenim Ferdi Bingöl, vallahi evi araman gerekiyordu, unuttuk Ferdi. Kafamız dolu. Kardeşlerim, yeğenim Ferdi'ye söyler misiniz yarın evi bir arayıversin? Size zahmet bir söyleyin, unuttuk vallahi ya. Unuttuk. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıdar Kürt ve de aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman, Güneş Çetin Çırpı, Samet Tural abim, Uğurcan Tekin yani Esko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Arda, Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hüküm giymiş hayallerim, tel örgülü şafakları, Zahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Var mı başka bakalım? Hemen kimsenin hakkı kalmasın. Evet kardeşlerim, WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızın hepsini paylaştım. Şimdi

başka? Yok. Bugünlük bu kadar. Dün bir şarkı, hatta iki şarkı borcumuz vardı. Hangisini bir anda, bir de sabret. Bir anda söyleyelim, söylemeye çalışalım. Hangi kız kardeşimiz istemişti, vallahi onu da bilmiyorum. Kız kardeşim, hakkını helal et. Bir anda istemişti, söylemeye çalışayım. Ondan sonra SMS mesajlarına geçelim vakit kaybetmeden. Sabret'i de yarın söyleyelim. Cumartesi günde bir güzel sevdiğimi söylemeye çalışalım. Veli, şu adam var değil mi kardeşim? Gönül koymazsın herhalde. Tamam, inşallah. Öyle bir duruşun, bakışın.

Öyle başka ki kalbimin sahibi oldun bir anda. Gözlerin, sözlerin öyle başka ki kalbimin sahibi oldun bir anda.

Aşık olmaktı, korktum başıma geldi bir anda. Tek korkum yeniden aşık olmaktı, korktum başıma geldi bir anda.

Kız güzelliğinle aklımı başımdan aldın bir anda. Bir güzel şarkı hemen sonrasında. Evet, bir güzel şarkı sonrasında hemen SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Bir güzel şarkı sonrası geldik SMS mesajlarımızı paylaşmaya. Hadi bakalım. Şakranti'ye 2'de yatmakta olan kardeşimiz Mustafa Güçlü. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok seviyoruz. Zehra Birsen, Memi güzel bir şarkı çalar mısınız doğum günü? Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalıda yatan gizli sevdama hitaben bu sözlerim sana özel. Hayatta düştüğün zaman umudunu kalktığında da kişiliğini kaybetmeyeceksin. Kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama gün bitti gülüm. Kötü geçen bir günün iyi geçecek günlerini engellemesine asla izin verme. Gülşen'den tutulduğum sakıncalı bir sevgiye şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Ben Menemen C10'da yatmakta olan Cihan Taze Fidan'ın yeğeni Melike. Dayıcım doğum günün kutlu olsun elbet. Bir gün güneş senin içinde doğacak. Yeni yaşında özgür olursun inşallah. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abi. Menemen A26 koğuşuna tahliye olan Hamit Arslan. Aleykümselam Hamit kardeşim. Buradan değerli dostum Burak Özanıt akabinde Toto, Mert Domurcuk, Beytullah Demir, Kuruç Ali, Oğuzcan, Yılmaz, Doğan, Alyaz, Gece, Mustafa Arslan'ın sözüyle dostu Allah olanın düşmanı Firavun da olsa fark etmez. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, şöyle açalım. Bir tane daha açalım hemen. Ben Rojin Deldemir. İzmir Kadın Kapalı C5 koğuşuna yatmakta olan kıymetli İstanbullu Kübra Karagöz değerli ablalarım Gülbahar Özek ve Emine Çelik Ören Sadiye Sıla Hüyük ve onun değerlisi Gülistan Yılmaz ve kıymetleri Begüm Irmak Gece Bir Söz. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Tüm T4A16 koğuşu radyo başına. Öncelikle başta koğuş mesulü olmak üzere koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben Kerbela Can Camgöz, kardeşi Savaş, Muhammed Emin Kete bizim kardeşimizdir. Dostlarımızın yanına onu aldırana kadar size emanetimizdir. Hepinize bin selam olsun. Aleyküm selam sağ olasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Tüm T4A16 koğuşu radyo başına. Öncelikle başta koğuş müessili olmak üzere koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben Kerbela Can Camgöz'ün kardeşi Savaş Muhammed Emin Kete bizim kardeşimizdir. Dostlarımızın yanına onu aldırana kadar size emanetimizdir. Hepinize bin selam olsun. Murat abi Elif Sütbak radyo başına. Bebeğim son saatlerimiz kaldı. İnşallah kavuşacağız. Kısa bir sürede olsa zaman geçireceğiz. Malum söylemeye gerek yok. Ben beklemediğim bekliyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Bil yeter aylarca bu kapıda seni beklesem bile umurumda olmaz. Ama bir an önce gel. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol aşkım. Seni seviyorum. Apo Elif Seyarcı Murat abi Dilberay'dan. Elif Sütbak olabilir mi? Elif Seyarcı yazmış. Yanlışlık var bence. Dilbana'dan gel halimi sorma bana şarkısı armağan olsun. C10'da yatan

Cihan Taze Fidan'a doğum günün kutlu olsun abim. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Umarım cezaevinde son doğum günün olur. Hayırlısıyla çıkarsın oradan. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Ahmet Kaya. Doğum günün şarkısı çalarsanız sevinirim kardeşin Melek. C10 koğuşunu atan kardeşim Cihan Taze Fidan'a Mersin Tarsus'tan kucak dolusu sevgilerimle. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Bir sonraki doğum gününü inşallah hep beraber kutlarız. Seni çok seviyoruz, bunu hiçbir zaman unutma. Adnan Songül, Yenlerin, Berken ve Devrim'den kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet ol. Sayfamızı bir kez daha hemen yenileyelim. Ben T1C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, T3B17 yatmakta olan kardeşim Polat Gezgeç, Ayhan Kılıç, Ömer Şen, bu canlara selamlarım, bakidir gece söz. Kaptanın ustalığı deniz dururken anlaşılmaz, kara reis. Cavun koğuşunu atan Cihan Taze Fidan'a canım dayım, doğum günün kutlu olsun. Bugün yanında olamasak da kalbimiz ve dualarımız hep seninle. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, sabır ve umut getirsin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. İlkim Taze Fidan. Ben İzmir Buca'dan Hazal, Ahmet Gülçin'e Yalın Akşamüstü şarkısı armağan ediyorum. Teşekkürler. Ben Rahime Taze Fidan Saraç. Ben Rahime Taze Fidan Saraç. C10. Yanlışlık olabilir mi acaba? Cihan hangi koğuşları? C10. Evet. C10 koğuşunu atan abim Cihan Taze Fidan, bu özel gününde yanımızda olmanı çok isterdik. Nice güzel yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın abim. Her şey gönlünce olsun. Doğan her güneş güzel umutlarla doğsun. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısına armağan ediyorum abime. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun kardeşlerim. Ben Torbalı'dan Dilek, C10'da yatan abim Cihan Taze Fidan'ın bugün doğum günü. Canım abim, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Dilerim en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşursun, bizimle olursun. Abim için Murat Göğe Bakan'dan Diğer Yarım şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Çimentepe'den Fatma, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Figen Vardal ve Kevser Samok. Sizi çok özledim, siz benim her şeyimsiniz, kendinizi üzmeyin ve sıkılmayın. En yakın zamanda kavuşacağız. Figen'im kardeşim, bu dünyada en değerli varlığım, arkamdaki dağım kardeşim. Ben rüya gördüm, Kevser'le ikiniz çıkıyorsunuz. Sizi seven kardeşiniz Fatma, her şey gönlünüzce olsun canlarım benim. Tayyip Uçar'dan kardeş armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Foça açıkta yatan canım abim Hakan Çağlar'a selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar, seni seven kardeşin Eyüp. Ben Şakran T... Yanlışlık var. Ben Şakran B7'den diyelim. Tarih olan Ulaş Kutlu Bey, koğuşta bulunan can kardeşim Uveys Bingöl, Yusuf Salhan Namıder Reis Hacı Sımo'ya, Kemal Bingöl dayıma, Mustafa Algül dayıya selam olsun. Sabır en büyük silahımız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Ulaş Kutlu Bey. Selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar. Şakran Kadın Kapalı Beyki koğuşuna atan Aycan Manavak'a bir notum var. Bilmiyorum tesadüf müsün, alın yazın mısın, bildiğim bir şey var. Hepsinden öte sen benim dünyamsın Aycan. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Ben hepsini bekleyeceğim. Hoşça kal. Aleykümselam kardeşim. Ben Çimentepe'den Fatma, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Figen Vardal ve Kevser Samok. Sizi çok özledim. Siz benim her şeyimsiniz. Kendinizi üzmeyin, sıkılmayın. En yakın zamanda kavuşacağız. Figen'im kardeşim, bu dünyada en değerli varlığım, arkandaki dağım kardeşim. Ben rüya gördüm, Kevser'le ikiniz çıkıyorsunuz. Sizi seven kardeşiniz Fatma. Her şey gönlünüzce olsun canlarım. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı Beyki koğuşuna atan Ayca Manavak'ı etkinden Yel Değdi Gönlüme şarkısı armağan olsun. Bir notum var. Bilmiyorum tesadüf müsün, alın yazın mı, bildiğim bir şey var. Hepsinden öte sen benim dünyamsın Aycan. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Ben hep seni bekleyeceğim. Hoşça kal. Ben Çimentepe'den Fatma, el almış Şakran Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aygül, el almış Sultan Anam. Bu dünyada her şeyimsin güzel anam. Seni seven kızın Fatma. Anne ben Elvan kara kızın, üzülme sıkma canını annem. Sen benim için her şeyimsin Sultan Anam. Biz senin arkandayız Aygül Sultan Anam. Seni çok seviyorum. Evimizin dileği seni seven kızların yanında. En kısa zamanda inşallah yanımızda olursun. İbrahim Tatlıses'ten Anam şarkısı armağan olsun. Foça açıkta asmakta olan Yetiş Ok, Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah, aleyküm selam Yetiş, sağ ol kardeşim benim, çok şükür hep beraber yol alalım.
Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Seçkin.

Ok ve Küçük Ahmet Ok abilerim, Mustafa Baskıcı ve Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hadiseden ara beni. Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatmakta olan Melike Tekerli, T1A2'de yatmakta olan Ferhat Tekerli abime, canım abim seni çok seviyorum. İnşallah mahkemen yaklaşıyor. Mahkemende özgürlüğüne kavuşursun. Allah seni ailene, çeliğine, çocuğuna, annene, babana kavuştursun inşallah. Sen benim için en değerli varlığın ve kıymetlimsin. Seni çok ama çok özledim. Çok seviyorum seni. Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısı canımdan çok sevdiğim Ferhat Tekeli abime armağan olsun ve bütün koğuşa gelsin. Şakran Kadın Kapalı B10'da atmakta olan Melike Tekeli. Canım kızım, seni çok seviyorum, sana aşığım. İnşallah en kısa zamanda çocuklarına, ailene kavuşursun, özgürlüğüne kavuşursun. Allah'ın izniyle baban seni çok seviyor, annen seni çok seviyor, kardeşin seni çok seviyor ve hep senin yolunu gözlüyoruz. Allah'ın izniyle özgürlüğüne kavuşursun da orada yatmakta olan bütün kader mahkumlarına sevgiler, saygılar. İnşallah hepsi özgürlüğüne kavuşurlar. Amin. Melikem, ben sensiz yapamıyorum. Yapamam da. Ben hemen cezaevinden Burak Karabaş. Benim için çok değerli olan kıymetlim A5 koşuna yatmakta olan Seda Cambaz'a şu sözlerimi armağan ediyorum. Biliyorum ki beni dinliyorsun. Gözlerini göremediğim her gün gökyüzüne bakıp seni fısıldıyorum. Aşkımız beton duvarlardan da demir kapılardan da çok daha sağlam. Müslüm Gürses'ten Adını Sen Koy şarkısı benden sana gelsin kıymetlim. C10 koğuşundaki Cihan Taze Fidan. Hayatında istediğin her şeyin gerçekleşeceği güzel bir yıl diliyorum. Canım kardeşim, iyi ki doğdun nice yaşlara inşallah. Fatma Taze Fidan. Canımın parçası Dilek Karakaya, yanına gelip ellerini tutsam, sıkıca kokunu çeksem, ciğerlerime ve gözlerinin derinlerinde kaybetsem kendimi, aynı düşüncelerde yalnız bırakır mıydın beni? Ben senin yokluğunda bile seninleyim. Sen benim içimdeki umut, gözlerimdeki ışığımsın. İyi ki seni tanıdım, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun nice senelere, seni seven Fırat Çelenk. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak, sevdiğim demirler seni benden ayıramaz. Kalbim hep seninle sevgilim. Sabret, bu günler geçecek, seni seviyorum. Kendine iyi bak, iyi geceler, kurban oldum. Ben Fırat Çelenk, Kadın Kapalı davulundan dileğim o güzel gözlerin hep gülsün. Üzülme, mutluluklar hep seninle olsun. İyi ki seni tanıdım, iyi ki varsın, can parçam dileğim. Şakran bir nolda yatmakta olan canım kocam Eftalim, seni çok seviyorum, elbet bir gün güneş bize de doğacak, canım eşim Eftal için bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben H1A7'den eski İzmirli Ozan yazar, yanlışlık var başlıkta. Aleykümselam Ozan kardeşim. Benim için çok değerli olan kan bağım olmasa da can bağım olan canım abim Halil Karagöz radyo başına. Abi çok şükür biziyiz. Seninle de olan her şey beni ilgilendirir abi. Cambaz abiye de üzüldüm. Ona da selam söylersin. Ona da, tüm koğuşa da, sana da çok selamları var. Abim Halil Karagöz. Babaları gelsin şarkısı armağan olsun. Sevgilerimle eski İzmirli Ozan yazar. Ben T1A7'den eski İzmirli Özcan yazar. Canım kanım olan aslan abim Ozan yazar. Gürbüz Kıyatçı Berkay Özel Diyar Binici Ayhan Baysan Deniz Şahin Eren Kotan oğlu Altan Çakır kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan iki gözüm aslan abim Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz. Abi koğuşun hepsinin sana selamları var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle abim Halil Karagöz'e Norm Ender'den herkes bilir. Herkes bilir şarkısı armağan olsun sevgilerimle Özcan yazar. Ben T1A7'den Bayraklılı Berkay Özel Kadın Kapalı'da bulunan sevdiğim Rümeysa Kınık radyo başına. Bir tanem aşk kelimesini 3 harfe sığdırmışlar ama ben yere göğe sığdıramıyorum. Yatıyorum sen kalkıyorum sen, seni çok seviyorum Murat abi, sevdiğime Sinan Kartal'dan çok seviyorum armağan olsun seni seven sevdiğim Bayraklılı Berkay Özel. Ben Enis Küçük Kalfa, Şakran'da yatmakta olan Azat Salman, Ramazan Özer, Adil, DJ Doğan, Bucalı, Recep, Harun, Mardinli, Ali, Adanalı, Mudo, Tayfun, Akar, Orçun, Akar, Oziye, Ekrem, Birliğe, Çiçek, Emoşa, Teto, abiye selamlar olsun. T4B10'da yatmakta olan her zerrem hasretim, hani demiştin ya, sen istersen, sen istersen,

0: İstesen de istemesen de benimsin. Hani neredesin kurban olduğum. Şakran Tevira 20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim evdeyim. Beni merak etme, günümü güzelleştiriyorsun yemin ederim. Seninle geçirdiğim her saniye hayranım. Senin gülen yüzüne kurban olurum. Aramızdaki bağ herkesin anlayacağı türden değil. Bir nazar duası lütfen. Bu arada sevgilim, yarın komple arama. Cuma uyandığında ararsın. Akşamı da dakikamız kalsın. Bir gün dayan, biliyorum zor ama yapacak bir şeyimiz yok. Yarın yine buradan haber göndereceğim sana. Aşığım, güzel gözüm, iyi geceler. Öptüm, Nurul. C5'te yatmakta olan Bünyamin'i Şeyma'yla bir iletişime geçer misin? İki gündür aramamışsın. Bir sıkıntı mı var? Çimentepe'den Saadet Taşdemir, Şakran Kadın'da yatan Kevser, Asil Figen, canlarım, ben burada kafayı yemek üzereyim, beni burada kurtarın, hemen çıkın alın beslemelerinizi, sizi çok özledim. Bir an önce çıkıp çıkın, bizi sıkıntı yapmayın, siz kendinize bakın, sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun canlarım. Hüseyin Kağıt'tan Kader de bize gülecekmiş, ne zaman şarkısını çalar mısınız? Ben Çimentepe'den Yasemin, Şakran Kadın'da yatan Bahar Asil canım, sen Yusuf Aslı'nın kızısın, yıkılmadık ayaktayız, bu cezalar bize koymaz, biz bir kişi değiliz, 12 tane mahkumuz, onun için bu cezayı kafa tutma. Umut sana para yatırdı, sıkıntı yok, Allah'a emanet ol. Sana kızlarının çok selamları var. İyi akşamlar, bütün mahkumlara selam olsun. Ya, sen Yasemin Aslı'nın kızısın, yıkılmadık ayaktayız. Şakran Beyon koğuşuna atmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni seven kocan Hakcan Kanık, sen benim canımsın, kalbimsin, şunu sakın unutma. Sen daima benim aklımda ve kalbimdesin kadınım. İlkim ve sonum oldun. Koş arkadaşlarına, Güle ve Ceyda ve de ismini unuttum, tüm arkadaşlarına gelsin. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Ben Çimentepe'den Yasemin, Aslıhan'da yatan Yusuf Asil namı der dostu Yusuf. Attığım kucak çocuklarına mesaj attım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben de iyiyim. Sıkıntı yok, akıllı ol. Bak Yusuf, seni uyarıyorum. Arkadaşlarına çok çok selam söyle. Ziyarette görüşürüz. Seni hiç sevmiyormuş. Seni hiç sevmiyormuşsun. Sen hiç sevmiyorum. Yusuf, kendine iyi bak. Ben Saadet Taşdemir, Şakran Kadın'da yatan Bahar Asil Aba, o gün ziyaretine gelemedim. Çoluk çocuk vardı, kusura bakma, bir daha geldiğimde söz gireceğim. Bizi merak etme, ben burada kafayı yedim. Çok çocuk var, eksi kaldım. Çalarsanız sevinirim, Ahmet Kaya'dan. Ben Çimentepe'den Esra Vardal Kevser, hastayım. Figen Asya, sizi çok özledim. Sizi o kadar özledim ki. Sizde vakit geçirmesini çok özledim. Annen hani demiştin ya, ben cezaya girsem hep sizi paylaşsın diye paylaşıyoruz teyzem. Şimdi sizi paylaşıyor, çıktığında atmazsam sen çıktığında bakarsan kızarsın bana. Ben de seni hep o yüzden atıyorum, kızma bana diye. Siz çıktınız mı ninem ördü, ben kaçacağız biz kardeşlerim. Bu mesajı duyan, mesaj içerisinde ismi olan kardeşlerim. Allah için, eğer bu kardeşlerimizle görüşürseniz bir defa verdikleri paraya yazık ki. Siz diyeceksiniz ki ya Murat kardeşimiz başkalarının mesajını ne güzel okuyor veya düz okuyor, bizimkine vallahi istiyorsanız ekran çekeyim, biri hani bize bir ulaşsın da. Verdikleri paraya yazık, çünkü okuyamıyoruz kardeşlerim. Ablalarım, kız kardeşlerim, sizden ricam. Bu mesajı yazan kardeşlerimiz 3-4 gündür aynı şekil, aynı mesajları, ama çok karışık yazıyorlar. Hem vakit kaybediyoruz, hem size sağlıklı bir mesaj okuyamıyoruz. Ben bu konuda rahatsız oluyorum. Çünkü niye? Anlayabileceğiniz bir şey okuyamadığım zaman ben kendi adıma rahatsız oluyorum. İşimin hakkını vermemiş oluyorum. Ama sebep kardeşlerimiz dışarıda. Yani şimdi nasıl okuyayım ben bunu? Ki okunacak bir şey yok, kardeşlerimiz yazmışlar, karıştırmışlar kelimeleri. İsimlerini zikrettim ablalarım,
1: Kadın Kapalı'daki ablalarım, Allah için eğer görüşürseniz kardeşlerimiz yazdıklarını bir kez gözden geçirsinler. Bakın kaç tane mesajınızı okudum, hep aynı.

karışık. Hangi kelimenin yanına hangi kelimeyi konayım, bir şey bırakayım ki size onu ikram edeyim. Sizden ricamdır ablalarım, kız kardeşlerim. Bu mesajları yazan kardeşlerimle görüşen hanginiz varsa sizden ricam, unutmazsanız yazdıklarını bir kontrol edip öyle göndersinler ki biz de işimizi hakkıyla yapalım. Siz de en azından benim okuduğum mesajlardan bir şeyler anlayabilirsiniz. Ben de inanıyorum ki siz de bir şey anlamıyorsunuz. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, B3 Koğuş'tan Berçem Öztemel Aslan Yakışmaz Kafese Elbet Bir Gün Armağan Olsun Aslan Dostum Ahmet Kaya Saza Niye Gelmedin Şarkısı Benden Dostuma Gelsin. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, B3 Koğuş'tan Berçem Öztemel Aslan Dostuma Armağan Olsun Enver Yılmaz Mahpushane. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Şakran Kadın Kapalı B1 Koğuş'una yatmakta olan can dostum Evru Çağlar ve koğuş arkadaşı Yaprak kardeşime selamlar. Cano iyisindir inşallah, iyi olmanı temenni ediyorum. Seni çok seviyoruz. Ortak tanıdıklarımızın hepsinin çok selamları var. Bugün görüşte iyi gördüm seni. Hep böyle iyi olmanı temenni ediyorum. Güzel günler yakındır. Seni seven can dostun Umut Sevingel. Aleyküm selam Umut kardeşim. Şakran T2'de yatmakta olan saygıdeğer can abim Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Seni candan seven kardeşin Seyitcan Elbet Bir Gün. İki güzel şarkı, hemen şunu bir açayım. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam. Şu bir açılsın. Bu arada sayfamızı yenileyelim. Ha, şunu bir açalım. İki güzel şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İki güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden hemen devam. Şakran kadın kapalı, C9 koşun olan sevdiğim güzelim, boncuk gözlüm Ecem, benim dünyam her şeyim. Bir daha seni bu kadar hüzünlü görmek istemiyorum. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Aklım sende kaldı. Sakın hüzne yer verme. Allah'a emanetsin. Hasan Girgin. Ben İzmir Buca'dan Hazal, Ahmet Gülçin'e şunları iletmek istiyorum. Hayat bazen insanları hiç beklemediği yerlere savuruyor. Seninle dışarıda tanışıp bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel anlaşmış olmak benim için gerçekten değerli. Şu an aramızda mesafeler ve zor bir dönem olsa da seni tanıdığım güzel anları unutmuyorum. Umarım bu günler de geçecek ve bir gün yine dışarıda kaldığımız yerden güzel sohbetlerimize devam edeceğiz. Kendine iyi bak, güzel günlerin geleceğine inan. Seni çok seviyorum demek istemiş kardeşimiz herhalde. Yarım gelen bir mesajımız. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Dört nolda yatmakta olan Samet Tekin ve Kader Birliği geçirmiş olduğu koğuşundaki abi ve dostlarına selam olsun. Mahkumlara bin selam olsun. Gümüşbala'dan Emre Tekin, benden şerefli atan tüm mahkumlar Ahmet Kaya, Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben C16 koğuşundan Sevgi Kavak, yanımda bulunan dostlarım Yağmur, Tuncer, Selinay, Sayan, Nergis, Erol, geceye bizden bir söz. Bizi seviyormuş gibi yapanları biz de inanıyormuş gibi yapıyoruz. Tekirden yıkamazlar bizi. Selamlar, aleyküm selam. Ben Seçkin Ok. Şakran açık cezaevinde yatıyorum. Şakran kapalı kadın cezaevinde yatan Selma Ok. Canım, canımın içi nasılsın? İnşallah iyisindir, seni çok seviyorum. Bunu aklından çıkarma. Aklımda, kalbimde hep sen varsın, seni çok özledim. Bir tanem ilk göz ağrım, kendine iyi bak, dikkat.

dikkat et kendine. Kurumlar arası telefonunu bekliyorum. Seni seven kocan Seçkin Ok. Bu şarkı benden Selma Ok'a gelsin Uygar. Donay'dan sensiz yapamıyorum. Çalarsan sevinirim abi. Şakran kadın kapalı cezaevi. C9 koğuşuna atan canımın içi Sudenaz Karadaş'a selam olsun. İclal ve Begüm kardeşlerin seni asla unutmaz. Her zaman bayrağını sallar. Seni çok özledik. Dayım seni çok seviyor. Her şey yolunda. Merak etme Uygar. Donay'dan Faili Meçhul şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abimi yayınlar. Ben Merve Tuncer. Aleykümselam kız kardeşim. Ala Şakran kadın kapalı yatan C16 koğuşundaki Yağmur, Tuncer ve koğuş arkadaşlarına selamlar. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun insanın kalbinde taşıdığı sevgi hiçbir duvar engel olamaz. Seni her gün özlüyor, her gün güzel günlerimizin hayalini koruyorum. Bilmeni isterim ki bu zor günlerde yalnız değilsin. Seni seven, seni düşünen ve güzel günlerin sabırla bekleyen bir kardeşim var. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün o güneş bize de yarım gelen mesajımız. Sabret şarkısını kim istemişti kız kardeşlerim? Sabret şarkısını vallahi ismini not etmedik. Onu da birazdan söyleyeyim ki vicdan bizi rahatsız etmesin. Şimdi onu söyledik. Kardeşimiz diye ki bak Murat abi onu söyledi. Bizimkini söylemedi. Demeyesiniz diye belki de düşünmüşsünüzdür. Birazdan onu da okuyayım. Üstümüze yük kalmaz. Ben Merve Tuncer, Şakran kadın kapalı yatan. C16 koşundaki Yağmur Tuncer radyo başına. Dört duvar almış seni, hasret almış bizi. Birbirimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun kurban oldum. İlla ki bir gün o güneş bize de doğacak seni seven kardeşin. Ben Bera Musa Kayaoğlu. Şakran kadın cezaevi. Belki koğuştan Rumeysa Kınık kardeşime söyler misiniz? Biz seninle sadece güzel günleri paylaşmadık. Aç kaldığımız günleri de gördük. Sokakta kaldığımız zamanları da. Kimsenin bilmediği sadece ikimizin bildiği o kadar çok şey yaşadık ki. Belki hayat bizi çok yordu ama hiçbir şey seni kalbimdeki yerinden silemedi. Şimdi aramızda duvarlar var diye sakın kendini yalnız sanma. Ben buradayım ve seni bekliyorum. Günler geçecek, zaman akacak ve bir gün yine. Yarım kenar mesajımız. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, ömrüm, tek gerçeğimmiş. Şarkısını dinledim. Çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum. Ölürüm senin yoluna kurban oldum. Benden sana bir şarkı Samanyolu şarkısını armağan ediyorum. Selam Murat abim. Biz B1 koşunan Derya Bal ve Zeynep Sak. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Hasret yoksa vuslat ne yarar? Kavuşmaların en güzeline hasretken. Azar birbirinden vazgeçmem. Bizden tüm sevdiklerimize armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Aktepe'den Ali Doğan. Bir nolda yatan kardeşim Osman Temel. İki nolda yatan Aydın Bıçakçı. Şerif Subaşı. Üç nolda yatan Ekrem Birliği. Dört nolda yatan İsmet İlhan Fafi Erdal abime. Abdullah Nurdoğan. Şerif Çağrıdan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlarıma Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Özellikle İsmet İlhan kardeşime. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Abi Şakran T4B8'de yatmakta olan aslan sevdiğim Atakan Günel. Arkamdaki dağım. Başımı yasladığında sevgisinden arkamı döndüğümde güveninden gözü dönse bile merhametinden şüphe duymadım. Senin gibi biriyle birlikteyim. Senin tarafından sevilmenin kaç savaşta zırh olduğunu bilemezsin. Bana mutluluk, güç, huzur verenim. Özlem, hasret bir tek sana atom aslan gibi. Bu kötü zamanları da atlatacaksın. En kısa zamanda beklenensin inşallah ömrüm. Öncelikle kolay gelsin Murat abim. Ben Sercan Çelikgil. Aleykümselam Sercan kardeşim. Ben hemen A8'de yatmaktayım. Şakran B10'da olan kurban oldum. Naciye Güler radyo başına. Cano seni çok özledim. Hasretin gün geçtikçe çoğalıyor. Bana mektup atmayı unutma. Gökhan Damla'dan seni görmem lazım şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Gökhan Namlı diyelim onu yanlış yazmışlar. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Berke Ulu Çamlı. Aleykümselam Berke kardeşim. B5'te yatmakta olan annem Ayfer Ulu Çamlı. Annem ellerinden öperim. Sudenaz ablam kafasına takmasın. Biz Çınar'la aslan gibiyiz. O da ellerinizden öper. Güneşin bize sözü var. Umudunuzu kaybetmeyin. Şarkıda size gelsin Ahmet Kaya. Ayrılın hediyesi armağan olsun.
Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sözüm sana gittiği yere kadar değil, ömrümün gittiği yere kadar sevmek istiyorum seni. Ben sana gönlümü vermişim, ömrümün lafı bile olmaz Nazom, seni her daim seven Namıder Murat Eriş Ezel ablama ve Damla kardeşime de selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Çınar Karadaş. Aleyküm selam Çınar kardeşim. Canım ablam Sudenes Karadaş, nasılsın, iyisindir inşallah. Beni kafana takma, ben iyiyim, bıraktığın gibi Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızdasın. Cezaevinde yatmakta olan bütün aileme Sudenes Karadaş, Müjde Özkır, Serpil Kırtay, Gizem Çamlı, Ayfer Ulu Çamlı, en kısa sürede yanımızdasınız canlarım, umudunuzu kaybetmeyin. Seviyorum sizi, ellerinizden öpüyorum. Bu şarkı da size armağan olsun Derviş'ten, beni burada unuttular. Ben T4B8 koğuşundan tahliye olan Bayram Maviş, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Genco Yavuz ve dostum Doğukan Altun, başta abilerimden Aslan abim Vehbi Böcek Soner, Taşoku Çetin Güzel, İslam Yıldırım ve dostlarım Baran Eroğlu, Atakan Günel, Emir Doğan, Çınar Deniz, Diyar Kara Sungur, Yusuf Taha Yıldız, Eren Güler, Ayaz Alaçay, Ömer Alemdar, Cengiz Han Duman'a selam olsun. Gece dostum Atakan Günel'in sözüyle bitirmek istiyorum. Sabretmeyi bilmelisiniz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, Ferhat Tunç'tan kanmasınlar. Ben T1A16'dan Samet Akşit, aynı koğuşta kadar birliği yaptım dost abi kardeşlerim Gündoğan, Doğan, Mert Kahraman, Oğuz Toluk, Fatih Boran, Uğur Tezcan, Egemen'da, Tevfik Kalkan, Şehmuz Bayraktar, Enes Efe, Sergen Temel. Ben Menemenli Mehmet Eriş, yani Eşref Tek, Menemen açıkta yatan ve koğuşumuzun adaletini sağlayan amcam Erdoğan Eriş Tunç, Manay Bayram Oluk, Baran Konuk, abim Mehmet ve ismini sayamadım abi kardeşlerime selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar canımdan çok sevdiğim annem Nazan Sultan'a gelsin. Geceniz güzel olsun, sizleri seven Eşref Tek. Poyraz Sayacı'dan Polat Dikici, Yasin Er, Savaş Yiğit, Bozbey, Canberk Göbek ve ayrı kampüs ve kurumlarda yatan Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Çakır, Umut Akkuş, Şakir Can, Palit Hasan, Emre Yılmaz'a bin selam olsun. Gece Can Polat Dikici dostumun sözü, gecesi gündüzü olmayanların herkes kendine günaydın yazsın, gündüzü olur o zaman. Şakran T4B8'de yatmakta olan Atakan Günel, her şeyden çok sevdim. Bu dünyada kimse seni benden daha fazla sevemez. Seni üzebilirim, sinirlendirebilirim, kırabilirim ama tek bir saç telini dünyaya değişmem. Rabbim en kısa zamanda bizi kavuştursun. Atom bakışlarına öldüm, kokusun hasret kaldım. Sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Yaşamak anlamsız geliyor. Çık gel artık tek gerçeğim, sevmeye doyamadım. Sabırla bekledim seni uğruna ölecek kadar. Çok sevdiğimi unutma Atom. Ben A5 koğuşundan Belgin Durak, koğuş açıkta yatan değerli eşim, canım kocam Ali Durak, radyo başına. Senin olmak istediğim sadece iki an var, şimdi ve sonsuza kadar. Seni seviyorum aşkım. Murat abi, bu değerlime Güllü'den Her Şeyim Oldum Benim şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, iyisindir inşallah, iyi yayınlar diliyorum. Ben avukat Batuhan Maraklı, sağ olasın Batuhan kardeşim, sağ olasın, hep beraber iyi olalım. Uzun zamandır yazamıyorum. Buradan cezaevinde beni tanıyan tanımayan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, mahkumlara selam olsun. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. İyi yayınlar Asil abim. Ben A5 koğuştan Buse Nur Çevik, derlim Gülizar Kaymaz ile gece son sözümüz. Baktık olacak gibi değildi, bir düğümde biz attık. Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı bize gelsin. Sağ ol Buse Nur kardeşim. Estağfurullah, sağ ol kardeşim benim. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım kardeşim Nazan Demirhan Nazo, bizi sakın merak etme. Paşam iyi, Ezel'e de çok selam söyle. Mektubunuzu attım, sizi seven Erdoğan Eriş, geceniz güzel olsun, Allah'a emanet olun. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun Kral Erdoğan. Murat abi Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan canım kardeşim Damla Öztütüncü, bugün doğum günümü en güzel kutlayan sendin güzel kardeşim. Hiçbir yere gitmedim, senden başka kimsem yokmuş, bunu bugün daha çok iyi anladım. Herkes menfaatçi olmuş, tek kardeşim dostum sensin Damoş, seni çok özledim. Öyle çok ihtiyacım var ki sana, Rabbim seni bir an evvel bize kavuştursun. Çok öpüyorum kardeşim, Allah'a emanetsin güzel kardeşim.
İyi yayınlar Can abim. Ben A5 Koç'tan Gülizar Kaymaz derdim. Bu Senur Çevik ile gece bir söz yanlış bir kalpte olmaktansa kaliteli bir insan ile yola devam etmeyi tercih ederim. Etkinden kralını tanımam şarkısı derdime

armağan olsun. Sağ olasın güzel kardeşim. Ben Menemenli namıdar Murat Eriş'in yeğeni Atakan Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım halam Nazan Demirhan. Abim Mehmet Eriş yani Eşref Tek, kral babam Erdoğan Eriş, sizi seven Atakan Eriş bu akşam çalan şarkılar sizlere gelsin. Şarkılarında yatmakta olan Atakan Günel radyo başına. Sen yanımda ol, sen ol da ister yar ol ister yara lütfunla başım üstüne kahrın da yüzümü güldürenim. Bazen tek bir bakışın bile tüm dünyamı güzelleştirir. Her şeyden çok sevdiğim derdine derman da olurum. Yanına bir omuz da Allah'ın izniyle zaten halledemeyeceğim bir şey yok. Elimin uzandığı gücümün yettiği sürece her arkana baktığında orada olacağım. Allah zorluklara rağmen birbirinden vazgeçmeyen iki seveni birbirine nasip edermiş. Seni çok seviyor. Yarım gelen mesajımız. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kendine. İyi bak Murat abi. Murat Çampınar'dan zalim çalar mısın derdime. Şakranda yatmakta olan Atakan Günel. Yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Yolda ayağına değecek taşı seni üşütecek rüzgarı. Tenini yakacak güneşi sana dert olacak her şeyi senden uzak tutup sadece mutlu oluşunu izlemek istedim. Hayat seni hiç incitmesin atom. Çünkü sen küle dönmüş bahçemi çiçek açtıransın. Aynı şekilde mutluluğu bana yaşatan tek kişisin. Gözlerim gözlerini çok özledi Atakan'ım. Hazar Yıldız'dan bir çift göze esir oldum şarkısı benden sana. Selamünaleyküm iyi yayınlar abi. Yine ben Batuhan Meraklı. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Estağfurullah. Kadın kapalıdaki dostlarım başta Aslan Kasap doğum günün geçti biliyorum. Aklımdasın, dualarımdasın. Japon güzelim mutlu bir ömrün hayırlı yaşların olsun inşallah. Ve arkadaşına Roman güzelim kader erke panik atak kraliçem Büşra Aksoy ve çok sevdiğim Daykom Zeynep Usturan sizleri çok seviyorum. Batuhan Meraklı ben. C11 koğuşuna yatan Semra Erol, Hilal Semerci, Melis Fatma Şatafa seslenmek istiyorum. Hayat kırgın kalmaya değmeyecek kadar kısa ve boş dualarımdasınız. En kısa zamanda özgür günlere kavuşmanız dileğiyle. Yıldız Silve'den bütün şarkılar sizin olsun bu akşam ve her akşam. Murat abi yine ben Batuhan Meraklı son olarak Kar Beyazıma seslenmek istiyorum. Senin aracılığın ile. Gül ki güller açsın gül yanağında. Sana gülmeler yakışıyor. Hep gülmelerine vesile olacağım inşallah. Seni çok seviyorum bahtımın kar beyazı. Ben Bahriye Günay. Geceye benden bir söz. Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun Martı sevdiği denizden vazgeçmez. Can ablam Ayzer Akbayırlı ve onun kalbine selam olsun. Sıla laf anlar Gökhan Namlı'dan. Yar gözlerinin ağlar gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliye 4.0'dan Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta benim için değerli olan Şakir, Barut, Halil, İbrahim, Şahin, Göksel, Kılıç, İsmet Kara, Görkem, Bozkurt, Tarık Atay, Çınar Kurşun, Abdullah Köylü ve başka hapishanelerde yatan dostlarım Mehmet Ali, Kiper Daykolu, Engin Kaya, Yavuz Bal, Serkan, Müço, Gürcan Akça güne bir söz bırakmak istiyorum. Elvedaları sevmem. Ben görüşürüz insanı hiç değilim. Ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Ben T4A11 koşudan Şenol Başkut. Benim değerli mahalle çocuğum Oğuz Toluk'un doğum günü. Can kardeşim doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailenle sevdiklerinle olvan. Dileyle seni seven abin Şenol Başkut. C14 Bahar Talimci, Nazan Demirhan, Ezel Özel, Damla Öztütüncü. Siz içeride sabrediyorsunuz, bizler ise dışarıda sabrediyoruz. Ama biliyoruz ki karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelecek. Rabbim önce ablasının kuzusu, evimizin çiçeği, baharımızı ve daha sonra hepinizi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Kadın Kapalı C16 Koğuş'tan Fulden Akvaranlı. Aleykümselam kız kardeşim. Yanımda olamayıp da sol yanımda olan Pelin Arslan canımsın benim. Seni çok seviyorum. Sen her zaman farklısın. Esmere iyi ki sen. Aynur Polat'tan Pelin'ime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. T4B5 koğuşuna olan Cenk Sun'a selamlarımı iletir misin Murat abi? Cengom iyi misin? Umarım iyisindir. Ben de aramanı bekliyorum bir tanem. Yarına kadar sanırım çok özlendiğini unutma olur mu? Murat abi Müslüm Gürses'ten bir bilebilsen şarkısını çalar mısın abi?
C14 Seda Sayan, Tekir Yıkamazlar Beni, Bahar Talimci, Nazan Demirhan, Ezel Özel, Damla Öztütüncü. Siz içeride sabrediyorsunuz, bizler ise dışarıda sabrediyoruz ama biliyoruz ki karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelecek. Rabbim önce ablasının kuzusu, evimizin çiçeği, baharımızı ve daha sonra hepinizi kurtarsın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Beyki Koğuş'undan Gamze Batur. Aleykümselam kız kardeşim. Tek dostum kardeşim Nezahat Çokuyar radyo başına. Ahiretliyim ben, iyiyim. Eşyalarımı bana eksiksiz yollar mısın? Sana güveniyorum ve Seda Uyar, sizi çok özledim. Ayrıca arkadaşlarım Meltem Toprak'la Canan, Batur, İrem, Çelik, Damla arasındasınız. Etkinden kralını tanımam, çalarsanız sevinirim. Murat abim sana da iyi yayınlar. Sağ ol kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Dortmoğlu'dan Emirhan Tapan, Kerem Bozo radyo başına. Selamünaleyküm kardeşim. Bugünkü olay hepimizi çok üzdü. En kısa sürede alacağız seni. Doğukan abinin de sana çok selamı var. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Seni seven abin Emirhan Tapan. Murat abi, ben Bayraklı'dan Özlem Özalp, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, C14'te yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam, annem aradı bize, yarın yatacak, ben de yarın yatıracağım, bilgin olsun, kesin yatıracağım, merak etme. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. T1A16'dan Yeşilyurtlu Canberk Gömek. Aleykümselam Canberk kardeşim. Aynı kampüste bulundum abilerim, kardeşlerim, dostlarıma senin aracılığınla selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Mahmut Şeren, Bengin Orhan, Sarı Şahin, Engin, Sedat Bulut, Canlarım Batuhan, Üçdemir, Fırat Korkmaz, Salih Bozda, Yıldırım Bozdağ, Süleyman Arslan, bu derlere baki selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz seninle 40 yıl aynı kazanda kaynasak da bizim dumanımız sizden ayrı tüter iki gözüm. Murat abi, ben T1A16'dan Yeşilyurtlu Canberk Gömek. Kader birliği yaptım abilerim. Sarıcan, Oğuz Toluk, Enes Efe, dayımız Gündoğan Doğan, Mert Kahraman, Uğur Tezcan, Fatih Boran, Tekman Poyr... Dekman, Poyraz Sayıcı, Samet Akşi, Şehmuz Bayraktar, Can Polat Dikici, bu derlere baki selam olsun. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Ben Bayraktan Baran Karataş, Şakran, 4-0'da yatmakta olan başta abilerim Onur Çelik, Namıder Halo, abim Osman Elçi, Namıder Arap abim ve Bayraktan Hızlı abisi Sebahattin Gövercin olmak üzere Deniz Sönükler, Harun Görür. Şakran T1'de yatan Kerem Bice, mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Canım eşim, sen bizim her şeyimizsin. Aslanlar gibisin. Allah'ın izni az kaldı, bitecek. Oradan bile bizi kimselere muhtaç etmeyen bir tanecim. Apocan da seni çok öpüyor. Allah'a emanetsin kalbim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aykut ben, hatunum Melisime. Yanaklarına düştüğünde kıskandığım tek şey gözyaşın. Bu yüzden onlara sahip çık. Sen benim bu dünyada sahip olduğum tüm güzel şeylerin başlangıcısın. Bütün rüyalarım seninle gerçekleşir ise bir tek senin düşüncelerin her zaman diliminde, kalbimde ve aklımdasın. Bu aklından hiç çıkmasın. Seni çok ama çok seviyorum kaderim. Mehmet Acıoğlu, ihtiyacım var Meloma, armağan olsun. Ben Rahime Taze Fidan Saraç, C10 koğuşuna yatan abim Cihan Taze Fidan. Bu özel gününde yanımızda olmanı çok isterdik. Nice güzel yaşların olsun, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın abim, her şey gönlünce olsun. Doğan her güneş güzel umutlara doğsun. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısını armağan ediyorum abime. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Çınar. Aleykümselam Ali kardeşim. T1-15 koğuşuna yatan Aslan abim, Can abim, Muhammed Necmettin Varsak abim radyo başına. Abim benim, iyisindir inşallah. Vallahi yokluğun belli olur, en kısa zamanda çıkman dileğimle. Başta sen ve kader birliği yaptığın tüm dostlarına selam olsun. Bir isteğin emrin olursa her zaman beklemedeyiz, kendine iyi bak abi. Allah seni en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Muhammed Varsak abim, ellerinden öpüyorum. Ben Ali Çınar abi, bu arada Aşkın Dal kardeşimin de çok selamları var. Maltepe bir nolu E2 koğuşuna kalan kader mahkumu dostlarım, abilerim, sizlerin yanından kısa süre önce tahliye oldum. Bedenim burada, kalbim sevdiklerimde. Okan Akın, Eren Keskin, Ceset, Semih Kulaksızoğlu, Bayram Demirci, Ankaralı Muslu, Emin ve tüm 5 numaraya gelsin selamım. Zaman geçer, özlem kalır, azar bülbülden yatamıyorum.
Selam, ben Çeçen, yani Abdülkadir Çeçen. Buradan benim için değerli ve kıymetli olan Hülya Bayraklı'ya sesleniyorum. Kimsenin lafına bakma. Sen benim için

Değerlisin ve değerli kalacaksın AKÇ. Murat abi, ben kadın kapalıdan Sudenaz Karadaş, yani namıdar patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan Baba Çöz, iki gözüm Belgin Polat oğlu Elvan Ergün, yani Tursil Elvan. B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, can parçam Fatma Kırtay, ellerinizden öpüyorum. Annem C2'de bulunan hasta Roman kızları Seda, Kanlı Seren Kör Görgülü, Nafiye Buğhan, Gülizar Kırtay, yengem Resmiye Kırtay, Gamze kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Nevrigül Yeni, Dilara Keleş, Ezo Küleş. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namıdar patron Karaca, B5'te yatmakta olan Escobar'ım Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağsın. Seni alem yıkamamış, Şakran sallayamaz, bir de sen ne der, ne gidenleri gördün, gül gül öldün. Şakran seni yıkmaz, sen aslanlar gibi çıkacaksın, sana alem ayık, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sana kardeşlik yapanlara da bin selam olsun, sana ayaz kalpli gurbet şarkısı. Murat abi, ben C6 koğuşundan Ceylan, can dostum kıymetlim Nahidem, beni merak etme, ciğer kebap yiyeyim, Berivan mesaj attırdım, sensiz çok sıkıcı, kuşlar bile üzgün, gel de beraber Kral Şakir'i izleyelim. Abi istek şarkım Burak Bulut'tan Yasemen, çalarsan sevinirim. Gece Nahide ile sözümüz, gidenlerin arkasından üzülseydik, kalanlarla kahkaha atmazdık. Murat abi, özgürken gönlüne mahkum oldum, Elif Sütbak radyo başına. Aşkım bekliyorum sabah olmasını, sabah seni alacağım o kapıdan inşallah. Ben de radyoyu dinliyorum bu arada, seni canımdan çok sevdiğim bir yeter, seninle beraber yatan koğuş arkadaşlarına, ablalara, bacılara, te zamanda Allah ailelerine kavuşturmayı nasip etsin. Allah'a emanet ol aşkım. Şakran kadın kapalı yatan Burcu küçük çıplak, canım ablam nasılsın inşallah iyisindir, sesini duymasam da her zaman kalbimdesin, seni önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum, orada kendine çok iyi bak, az kaldı Allah'ın izniyle bitecek, çocuklarına bize kavuşacaksın, Apocan da seni çok öpüyor, seni çok seviyoruz. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TÜÇA20 koştan çapa Hakan Ecerer, aleykümselam Hakan kardeşim. Bizim hesabımız kalabalıkta değil, vicdanda görülür. Kim ne yaptıysa zamanı geldiğinde karşılığını bulur. Ben kimsenin kapısını çalmam, hayatın kapıyı çalmasını beklerim. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben TÜÇA20 koştan çapa Hakan Ecerer. Herkes yanımdayken yanımda olmak kolaydı. Ben asil, herkes değişken, kendime sadık kaldığım gün kim olduğumu anladım. Kalabalıkların sevgisine değil, yalnız kaldığımda aynaya bakınca duyduğum saygıya önem verdim. Çünkü insanın en büyük hesabı kendi vicdanıyla olandır. Çapa Hakan Ecerer. Şakran, T1'de yatan biricik eşim Kerim Bice Gökhan, Doğanay'dan kala kala kaldım bir başıma, benden sana bu şarkı armağan olsun. Seni çok özledim, bir yıl oldu gideli ama biliyorum az kaldı, geleceksin bizim için, oradasın ömrüm, sana feda olsun, hayatımın anlamısın sen benim güzel gözlü yarim. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında hemen Sabret şarkımızı da söyleyelim, en azından kardeşlerimizin de gönlü olsun. Evet, bunları da okuyayım hemen. T4B10'da yatmakta olan iki gözüm umutum her şeyim. Neredeysen çık gel artık, sensin güneşim, kurban oldum az kaldı kavuşmamıza hasretim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni hep çok sevdim, neden bana böyle yaptın, bunları yaptın bilmem tabi, bilemiyorum da üzülüyorum ben. Hep seni seçtim, seninle olmuştum, sen bize bunları yaptın, hep reva gördün, artık üzülmüyorum, hak etmişimdir, sağlık olsun, seni hep çok sevdim, hep de çok seveceğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı, C16 koğuştan Fulden Akvaranlı, aleykümselam kız kardeşim. Yanımda olamayıp da sol yanımda olan Pelin Arslan, canımsın benim, seni çok seviyorum. Sen her zaman farklısın, Esmere,
İyi ki sen. Aynur Polat'tan Pelin'ime armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim abi. Şakranda yatan Berat Kuytay. Seni ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Bilmeyen, anlamayan bir tek sendin. Ben senin için her şeyden herkes...

Bir şarkı bırakıyorum Ahmet Kaya'dan. Dostum dostum Doğukan'ıma armağan olsun. Bakalım var mı başka? Yok. Evet, bugünlük bu kadar. Hemen şarkımızı da söyleyelim. Sonrasında müsaade isteyelim. Kim istemişti vallahi bilmiyoruz ama dün kardeşlerimiz rica etmişti. Sabreti bir kez daha söylemeye çalışalım. Kardeşlerimizin gönlü hoş olsun. Sabret.

gayret göster sükunet et. Sabret

Sabret, sabret, biraz daha gayret göster, sükunet et. Sabret, sabret, sabret.

Sevmek, sevmek nefret değil, sabır ister ölene dek. Sevmek, sevmek, sevmek bir gün değil, bir yıl değil, ömür demek. Sevmek, sevmek, sevmek nefret değil.

olduğu için çok seviyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Kardeşiniz için dua etmeyin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellikler diliyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirse, güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hoşçakalın.

0: söyleyeyim ki, ben senin için kaygılanıyorum.
1: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yanına kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
0: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: İş işten geçiyor gülüm, içim içimden.

0: içinden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o onu sevdim. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: Diş işten geçiyor gidim. Gözümü har oldu. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden gönül, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden naz aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

Yarımı çınlat çünkü histi yar bu. Geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın güç duyarım. Sevmek gülünç değil. Seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim. Ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olan.

Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası

Neler etmedin sen bana? Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Bu sana yazdığım kaçıncı şarkı? Kaçıncı şiir? Sayısını unuttum. Aldırmıyorsun bizi biz etmekten, bizi bir etmekten ediyorsun. Neden yarımı söylesene? Yaralı kan revan içindeyiz. Gözyaşları kaderimiz mi? Elbette değil. Ama her günümüz yaz içinde. Karalı bu günlerimiz, sonu gelsin bu matemin. Nereye kadar bu acı, bu çile, bu kahır? Yürümeye, ayakta kalmaya dermanım yok yar. Gel tut elimden yar, sonsuza kadar bırakma yar.